0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, sen muinsin, bizlere yardım eyle Allah'ım. Dilimiz bir daha yalana bulaşmasın Allah'ım. Ellerimiz bir daha hakkı olmayana uzanmasın Allah'ım. Gözlerimiz bir daha harama bakmasın Allah'ım. Kalbimiz bir daha senin rızan olmayana meyletmesin Allah'ım. Ayaklarımız bir daha doğru yoldan ayrılmasın Allah'ım. Ya Rab, bizlere Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver Allah'ım. Hazreti Harun'un sadakatini ver Allah'ım.

0: Hazreti Meryem'in, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatıma'nın iffet ve asaletini ver Allah'ım. Bizlere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin tertemiz ahlakını ver Allah'ım. Dualarımızı cümle peygamberlerin dualarına dahil eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

0: Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an rehberdir.
0: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enam Suresi 160 ila 165. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi O iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.

0: www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Münafikun Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.

0: yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ali İmran Suresi 81 ila 92. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlen

0: geldiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hikmet kavramı üzerine şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Cuma Suresi 1 ve 2. Ayetler.
3: Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: Bakara Suresi 269. Ayet.
4: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.
1: Zuhruf Suresi 63. Ayet.
5: İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hac Suresi 1-10. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan kimi vardır ki hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler diye yazılmıştır. Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz düşünün ki hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra bir alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir mudgadan yarattık ki size kudretimizi apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da akıl, temyiz ve kuvvette tam gücünüze ulaşmanız için sizi kemale erdiriyoruz. İçinizden ölenler oluyor. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onu üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve o her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur. Ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir denir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, namazımıza eksiğimiz vardır. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşlerim içinde kumar oynayan, içki içen, yanlış şeyler yapan, bir sürü günaha batmış olan vardır. Onların da senden başka sığınacakları bir kapı yoktur. Günahkarların da kapısı sensin. Velilerin de kapısı sensin. Salihlerin de kapısı sensin. Düşmüşlerin de kalkmışların da kapısı sensin. Kapından bizi bizar çevirme ya Rabbi. Bizi ümitsiz çevirme ya Rabbi. Kapından boş çevirme ya Rabbi. Rahmet kapını aç. Mağfiret kapını aç. Hidayet kapını aç. Af kapını aç. Bizim bütün dualarımızı kabul eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse,

0: O kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Nisa suresi 57 ila 59. ayetler ve Haşr suresi 10. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip salih ameller işleyenleri ise içinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan ulul emre, idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3.

Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Neml Suresi 1-14. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Şüphesiz ahiret hayatına inanmayanların işlerini biz kendilerine güzel göstermişizdir de o yüzden bocalayıp dururlar.

0: Onlar azabın en kötüsü kendilerine has olan kimselerdir. Onlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. Şüphesiz bu Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Hani Musa ailesine ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim demişti. Musa ateşe varınca ona şöyle seslenildi. Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Değneğini at. Musa değneğini attı. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Allah şöyle dedi. Ey Musa, korkma. Benim katımda peygamberler korkmazlar. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım. Çok merhamet edenim. Elini koynuna sok. Firavun'a ve onun kavmine gönderilen 9 mucizeden biri olarak kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü onlar fasık bir kavimdir. Nitekim ayetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Enbiya Suresi 101 ila 112.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptık?

0: yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Buruç Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
3: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ey ki halkını ve bu kavmin başına gelenleri ibret olması için bize şöyle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hicr suresi 77 ila 79. ayetler arası.
2: Ey ki halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom'la Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler.
1: Sad suresi 12.
6: Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı.
1: Kaf suresi 12.
7: Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığı şey gerçekleşti.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindan

0: Ondan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O Kur'an alemler içinde ancak bir öğüttür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualar.

Ya ilahi alemin, ya ilahi alemin, bizlere önce kendi benliğimizde huzura ve barışa kavuşmayı, gönül ve fikir dünyamızı imar etmeyi, sonra da yakınımızdakilerden başlamak üzere yayılan muhabbet, merhamet, adalet ve saadet dalgasında birer halka olmayı nasip eyle. Şeytana değil, Rahman'a, güce ve hırsa değil, ahlaka ve yüksek insani değerlere rağm olanlardan eyle Allah'ım. Sana bağlanınca özgürleştiğini, sana ibadet edince zenginleştiğini, sana yalvarınca yüceldiğini, seni sevince sevildiğini, ancak ve ancak senin sınırlarına uyunca kurtuluşa erdiğini anlamayı bütün insanlara nasip eyle Allah'ım.

0: Rüyalarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Naziat Suresi 1-26. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde

0: de şöyle seslenmişti: "Haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın." Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meryem Suresi 57 ila 65. ayetler.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail'in, Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup, kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete, çok esirgiyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler. Kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kılıç. Ra'd Suresi 19 ila 26. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girer ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo

Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgun

0: Çocuklukta dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed, çağrıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an

0: Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:
5: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: Sad Suresi 65. ayet.
6: "Ey Muhammed, de ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."
1: Zuhruf Suresi 84. ayet.
2: "O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir."
1: Araf Suresi 65. ayet.
7: "Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" dedi.
1: Mü'minun Suresi 91. ayet.
2: "Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir."
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.

El-Muhyi Celle Celalu, Celle Celalu, İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. Sen El-Muhyi'sin, İhya eden, dirilten, can bağışlayansın, hayat ve sağlık verensin, öldüren ve diriltecek olansın. Sen yoktan var edip hayat verensin. Senin El-Muhyi isminin idrakine varan Müslümanlar, hayatın kendilerine ait olmadığını, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir. Muhyi isminle güzel işler yapmaya yönelten, fani hayatın geçiciliğini idrak ettirensin. Ey can veren Allah'ım! Öldüren ve dirilten yalnız sensin. Hayır ve şer ancak sendendir. Muhyi ismin hürmetine kalplerimize hayat ver.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 10. Cüz.
1: Euzü billahi mineş

أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

0: الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi müminlerin zaferini gerçekleştirdi.

Görmek için böyle yaptı ki ölen açık bir delille ölsün. Yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar, Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve "Bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım." demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp "Ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır." demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler. Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştu. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey Peygamber!

Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere söyle. Eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse, bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de, Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa inkarcıları perişan edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu, onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.

Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir. Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür. Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler. Yeminleri bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizde azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Sonra Allah, Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır. Sonra Allah, bunun ardından

Ben yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözler. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekun savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezsiniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar

Eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler. Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de, onları geri bıraktı ve onlara, "Oturun oturan acizlerle beraber" denildi. Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde Allah'ın dini galip geldi. Onlardan bana izin ver, beni fitneye, isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Hadi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah, bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Sadakalar, zekatlar, Allah'tan bir farz olarak, ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla, özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şey

Ek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi, siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden, eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu. Allah'ın İçlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki
Artık siz benimle birlikte

ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerini azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: مستقيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrail oğullarına sor. Biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek çetin olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa kıyamet günü bunların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri kendi izniyle onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer 9. bölüm. Mekke'nin kapıları açılırken.

0: Yıllar geçmişti. Bedir, Uhud, Hendek. Zaferler, yaralar, uzun geceler. Ama Ömer'in kalbinde hep aynı sızı duruyordu. Mekke. Doğduğu, büyüdüğü, hem putların gölgesini hem Kabe'nin nurunu gördüğü şehir.
1: Ömer, yine Kabe'yi mi düşünüyorsun? Kabe'yi düşünmemek mümkün mü? Ben o taşların gölgesinde hem zulmü hem de ilk iman parıltılarını gördüm. Şimdi oraya putların kırıldığı bir günle dönmeyi hayal ediyorum.
2: Belki de o gül sandığımızdan daha yakındır.
0: O günden önce müminlerin gönlünde derin bir imtihan vardı. Hudeybiye. Sadece umre için yola çıkmış ihramlı bir topluluk. Ama Kureyşliler onları o yıl Kabe'ye yaklaştırmamıştı.
1: Ya Resulallah, biz hak üzere değil miyiz? Onlar batıl üzere değil mi? Öyleyse bu kadar alçaltıcı şartlara neden razı oluyoruz?
0: Hazreti Peygamber Allah'ın Resulüydü. Allah onları asla zarara uğratmazdı. Bugün Hudeybiye ağır gelse de yarın yeni kapılar açılacaktı. Yolda Fetih Suresi nazil oldu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Yüce Allah, Müslümanlar Medine'ye dönerken antlaşmanın fetih olduğunu

0: açık bir şekilde bildiriyordu. Hudeybiye, Ömer'in kalbini en çok sınayan yerlerden biri oldu. Ama yıllar sonra anlayacaktı ki o ağır gelen anlaşma fethin sessiz anahtarıydı.
1: Ya Resulallah, Mekke'den haber var. Kureyş Hudeybiye anlaşmasını bozdu. Müttefiklerini bize karşı kışkırttılar.
2: Bu savaş sebebi demek.
3: Yıllarca bize zulmedenler şimdi kendi yaptıkları anlaşmayı da bozdu.
0: Artık Mekke'ye dönmenin vakti gelmişti. Ama kılıçlar intikam için değil, şehri kan dökmeden fethetmek için taşınacaktı. 10.000 mümin, kararlı, sessiz, Medine'den Mekke'ye doğru büyük bir yürüyüşe hazırlandı.
4: Ömer, sen yıllardır Mekke'ye dönmek istiyordun. Bugün nasıl hissediyorsun?
5: İçimde hem çocukluğumun sokaklarını özleyen bir taraf var, hem de o sokaklarda Müslümanlara yapılan zulmü hatırlayan bir taraf. Ama biliyorum ki Resulullah'ın kalbinde intikam yok. Bugün o şehre merhametle gireceğiz.
4: Peki ya sen Ömer? Senin sertliğini Mekke iyi tanır.
5: Beni putların gölgesinde tanıdılar. Bugün tevhidin gölgesinde tanıyacaklar.
0: Müslüman ordusu Mekke'ye birkaç saatlik mesafede kamp kurdu. Bu gece bir şehrin kaderi değişmek üzereydi.
6: 10.000 kişi. Mekke, yarın bu orduyu gördüğünde ne yapacağını şaşıracak.
5: İnşallah şehir fetih günü kan kokusu değil, merhamet kokusu taşır.
6: Bunu senden duymak eski Ömer'i tanıyanlar için ilginç, biliyor musun?
5: Eski Ömer'in kaldığı yerleri Allah temizledi. Bugün haksızlık yaptığım sokaklara adalet götürmek istiyorum.
0: O gece Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan haber almak için dışarı çıktığında orduya rastladı. Onu peygamberin amcası Abbas Müslümanların tarafına çekti.
7: Ebu Süfyan, bu orduyu gördüm. Mekke'nin buna dayanacak gücü yok. Şehrini kurtarmak istiyorsan merhamete sığınmaktan başka çaren yok.
8: Yıllarca Muhammed'le savaştım. Şimdi onun merhametine mi sığınacağım?
7: Bu onun merhametine değil, Allah'ın merhametine sığınmaktır.
8: Ey Muhammed, senin karşına defalarca ordularla çıktım. Bugünse karşında güçsüz bir konumdayım.
0: Ebu Süfyan kendine şu soruyu soracaktı. Onca yıl putlar için mi savaşmıştı, yoksa bir hakkın arayışı için mi?
8: Kalbim biliyor ki sen yalan söylemedin Muhammed. Ama gururum beni oyaladı.
0: Artık gururdan değil, Rabbinden yardım istemenin vakti gelmişti. La ilahe illallah deyince gerisi kolaylaşacaktı.
8: Kabul ediyorum. Hiçbir baskı altında değilim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah.
0: O gece Mekke'nin en güçlü isimlerinden biri olan Ebu Süfyan, putların önünde değil, yüce Allah'ın önünde eğilmeyi kabul etti. Ve bu, sabah olduğunda Mekke sokaklarına merhamet olarak yansıyacaktı. Sabah olduğunda 10.000 Müslüman dört koldan Mekke'ye doğru ilerledi. Resulullah başını eğmiş, devesi üzerinde tevazuyla yürüyordu. Arkada yüzlerce öfke değil, derin bir ciddiyet vardı.
4: Ömer, bak, bu çocukluğunun şehri. Şimdi biz fetheden taraftayız. İntikam istemiyor musun?
5: Ben kendi nefsim adına hiç kimsenin canını yakmak istemiyorum. Adalet gerekiyorsa o başka. Ama bugün Resulullah'ın kalbi affetmeye meyilli. Ben onun kararına uyacağım.
0: Kabe, yıllardır putlarla çevrili,

0: ataların yanlış mirasıyla ağırlaşmış o ev. Şimdi tevhidin nefesini bekliyordu. Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği şu sözü söylüyordu. Bugün size kınama yok. Gidin, hepiniz serbestsiniz.
1: Bunca yıl savaştığımız halde bizi öldürmüyor mu?
2: İşte gerçek büyüklük bu. Kılıçla girip merhametle konuşmak.
0: Kabe'nin etrafında 360 put vardı. Her biri yılların yanlış inancının sembolü. Bugün o taşların hükmü bitecekti. Ve Hazreti Peygamber şu ayeti kerimeyi okudu. De ki, hak geldi, batıl yok olup gitti.
3: Bir zamanlar bu taşların önünde eğiliyordum. Şimdi bu taşların kırılmasıyla sanki içimdeki karanlık da kırılıyor.
4: Allah seni buraya başka biri olarak döndürdü Ömer.
3: Ben içimdeki putları kırmadan dışarıdaki putları kıramazdım. Allah bana önce kalbimi temizlemeyi öğretti.
0: Putlar kırıldıktan sonra Mekke artık başka bir şehirdi. Aynı sokaklar, aynı taşlar ama kalpler bambaşka bir yöne dönmüştü.
5: Ömer, şimdi ne hissediyorsun?
3: Düşünüyorum da bir zamanlar bu şehirde Hazreti Muhammed'i öldürmeye niyetlendim. Bugün onun arkasında Kabe'nin önünde saf tutuyorum. Bu ancak Allah'ın işi olabilir.
5: Ve sen o işin içinde seçilmiş bir kalpsin.
3: Ben sadece kendini düzeltmeye çalışan bir kulum. Ama şunu biliyorum. Mekke'nin fethi sadece taşların ve sokakların fethi değil, kalplerin fethidir.
0: O gün Kabe önünde namaz kılındı. Daha düne kadar Müslümanları taşlayan, onları şehirden kovan sokaklar şimdi aynı Müslümanların secdesine sahne oluyordu. Ömer secdeye vardığında alnını Kabe'nin gölgesindeki toprağa koydu.
3: Ya Rabbi, bu şehri bana bir zamanlar zulümle tanıttın. Bugünse rahmetinle gösteriyorsun. Beni adaletten ayırma. Bu şehrin sokaklarında hakkın sesi yankılansın. Benim adımı değil, senin adını yücelt.
0: Mekke'nin fethi, bir şehrin kılıç zoruyla değil, merhametle teslim oluşuydu. Ömer içinse bugün bambaşka bir anlam taşıyordu. Bir zamanlar putların gölgesinde sertleşen yüreği, aynı şehirde tevhidin nuruyla yumuşamıştı. Artık Mekke sadece doğduğu yer değil, adalet emanetinin taşındığı bir merkezdi. Bir sonraki bölümde veda haccını, Resulullah'ın bugün dininizi kemale erdirdim müjdesini ve Ömer'in kalbinde beliren o ince ayrılık korkusunu dinleyeceksiniz. Bir devrin kapanışı, bir halifeliğin gölgesinin yavaş yavaş yaklaşmasını hissedeceksiniz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur.

0: Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
4: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
5: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Zilzal Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
6: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
7: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
8: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
9: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
10: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
11: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
12: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
13: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
12: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
0: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum.

0: için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: En'am suresi 106. ayet.
6: Ey Muhammed, sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir.
4: Araf suresi 59. ayet.
7: Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.
4: Kasas suresi 88. ayet.
8: Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
4: Mü'minun suresi 116. ayet.
9: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden öğle vaktinde batıya kaymasından gece karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de

0: İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. ayet.
3: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Müzemmil Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk birazı hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşlarsa daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda kafirler için bukağalar vardır, cehennem vardır. Boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır. Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü kıyameti hatırla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Casiye Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın

0: varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline! Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 27. bölüm. Hamza geliyor.

0: Şu alevlerin yaktığı gibi beni yakar Muhammed'in sözleri. Biz ona servet veririz, cariye veririz, Mekke'nin emiri ol deriz, hepimizden güçlü ol deriz. Muhammed der ki bize, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz dönmem yolumdan.
1: Bence Muhammed aklını yitirdi derim. Yoksa bu teklif ettiklerimiz kabul edilmeyecek şeyler değil. Hiçbir insan bu teklif ettiklerimizi reddedemez.
2: Ya doğru derse, ya gerçekten peygamberse?
3: Bu olamaz, olmamalı. Atalarımızın dinini yok mu sayalım? Hem her yıl buraya hac yapmaya, ibadet etmeye, putları görmeye yüz binlerce insan gelir. Şimdi biz onlara artık putlara inanmıyoruz mu diyeceğiz? Bu durum kabul edilemez.
4: Ne yapacağız o zaman Ebu Cehil? Söyle, sen aramızda en zekimizsin. Bir yol göster bize.
0: Biz Muhammed'e bir şey yaparsak karşımızda Ebu Talib'i, Ebu Bekir'i bulacağız. Onları karşımıza almak doğru olmaz. Onlarla, onun çağrısına uyanlarla dalga geçelim. Onlarla alışverişi keselim, selam vermeyelim.
1: Bu sadece bir dönem. Ben derim ki bu sinirli hava kısa bir süre sonra bitecek.
5: Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4: Bedensiz adam, sen Kur'an mı okursun Kabe'nin önünde? Putlarımıza saygısızlık mı dersin?
2: Allah birdir, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
3: Sen kimsin ha? Sen kimsin?
4: Bizimle
3: alay mı edersin?
2: Allah birdir. Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
4: Öleceksin be adam. Öleceksin. Sus, sus.
6: Ne yapıyorsunuz? Öldüreceksiniz.
3: Alın şunu elimden, yoksa öldüreceğim.
7: Nasıl öldüreceksin? Yasir ve ailesini öldürdüğün gibi mi Ebu Cehil?
4: Kölen Bilal'e bak, dilin uzamış senin.
7: Ben özgür bir adamım Ümeyye. Senle ben eşitiz.
4: Senin pis kokan nefesinle eşit mi olacağım?
3: Bakın, herkes duysun. Putlarımıza saygısızlık kim ederse canıyla öder bunu. Bu da böyle biline.
6: Biz sadece insanları doğru dine yönlendiririz. Yaptığımız sadece bu.
3: İnsanları dinden çıkartırsın. Atalarını inkar ettirirsin.
6: Yanılırsın Ebu Cehil. Biz insanları sadece doğru yola çağırırız. İnsanları cehennemden koruyoruz. Allah yoluna çağırıyoruz.
8: Olanları görüyor musun?
9: Görmez olaydım. Bizimkiler işkence yaparak Muhammed'in yolundan ayırmak istiyor. Ama bırak ayrılmayı. Bu yapılan işkenceler onları Muhammed'e daha da bağlıyor. Bu sana da tuhaf gelmiyor mu?
8: Gelmez olur mu? Elbette geliyor.
9: Din bu işte. Ne olursa olsun, inandığın için hayatını bile feda edebilmektir.
8: Ne yapacağız? Ebu Cehil herkesi falakaya yatırır. Kalbini kendi elleriyle söker. Ama onların yolundan gitmeye izin vermez.
9: Ben derim ki Muhammed ve Ebu Talip'le bir dost gibi oturup konuşalım. Belki de doğrusu budur.
8: Şu Muhammed değil mi?
9: Evet o. Kabe'ye gidiyor. Ne yapacak dersin? Bir şeyler mi söyleyecek?
8: Ne diyeceği yok. Artık sözler bitti. Muhammed'e servet verdiler. Mekke'nin en güçlü insanı olma fırsatını verdiler. O bir eline ayı verseler, bir eline güneşi, dönmem yolundan dedi.
9: Peki o zaman Muhammed'in amacı para değilse nedir? Ya gerçekten peygamberse ve biz ona karşıysak?
8: Kabe'nin Rabbi bize doğru yolu göster. Bize doğru yolu göster.
3: Muhammed geliyor.
4: Ey Muhammed, nedir amacın? Ölmek mi? Nedir bu tuttuğun yol?
6: Babam Muhammed, tek yolum Allah'ın yoludur diyor. Sizi doğru yola çağırıyor ya Mekke'nin emirleri. Bırakın bu kini, öfkeyi.
0: Biz Ebu Bekir değiliz, Ebu Talip değiliz. Onları kandırdığın gibi bizi kandıramayacaksın. Sözlerinle büyülediğin o insanlardan değiliz biz. Sen büyücüsün Muhammed.
6: Ey Mekkeliler, doğru yola gelin, hak yoluna gelin.
4: Bitmedi Muhammed, bitmedi. Ya sen yok olacaksın ya biz. Bu olana kadar bitmeyecek. Atalarının dinini inkar edene insaf yoktur.
8: Muhammed'in amcası Hamza geliyor. Aslan avcısı geliyor.
6: Babam Muhammed'in amcası Hamza geliyor.

0: Yeğenim Muhammed, nasılsın? İyi misin? Abim Abdullah'ın oğlu.
1: Yeğenine sahip çık Hamza. Atalarının dinini inkar eder. Gençlerimizi yoldan çıkartır.
0: Ben uzun çöl gecelerinde yalnız başıma aslan avlarken çevreme bakardım. Yıldızlara, evrene, kainata. Bir şey vardı yanımda hep beni izleyen, hep beni kollayan. Bu neydi derdim? Lat, Menat, Uzza mı? Hayır, onlar bizim yaptığımız kadar varlardı. Rüzgarla yere düşseler kırılırlardı. Beni izleyen Tanrı olmalıydı. Rüzgarın esmesini, insanın konuşmasını, düşünmesini sağlayan, hem o kadar kudretli hem de daima tüm kullarının yanında olan. Yeğenim sözünün eri bir adamdır. O ne derse doğrudur. Onun inandığı bir yol varsa o yol doğru bir yoldur ve ben de o yola inanırım. Tüm kainatın hakimi Allah'a inanırım. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler. Kim karşısına Hamza'yı almak ister?

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Enam Suresi 136 ila 140. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar ve akıllarınca şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız, putlarımız için dediler. Ortakları için olan Allah'ınkine eklenmiyor. Allah için olansa ortaklarınkine ekleniyor. Ne kötü hükmediyorlar. Yine bunun gibi Allah'a ortak koşanların çoğuna koştukları ortaklar çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Bir de asılsız iddialarda bulunarak dediler ki, bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şunlar da sırtları, binilmesi ve yük yüklemesi haram edilmiş hayvanlardır. Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. Bir de dediler ki, şu hayvanların karınlarındaki yavrular canlı olursa sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır. Eğer ölü olursa o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Beyinsizlikleri yüzünden bilgisizce çocuklarını öldürenler, Allah'ın kendilerine verdiği rızkı, Allah'ın

0: Allah'a iftira ederek haram sayanlar mutlaka ziyan etmişlerdir. Gerçekten onlar sapmışlardır. Doğru yolu bulmuş da değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Yunus Suresi 5-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceliğin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri selam, dualarının sonuysa hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
0: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır.
4: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraf

0: taraflarına çevirmemizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
1: Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur.
2: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilmeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlar.

0: Size karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Maide Suresi 51-56. Ayetler.

فسوف يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, nifaka pişman olurlar. O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcı

0: Onların kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Rum Suresi 33 ila 40. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: İnsanlar madenlerdir. İslam'dan önce iyi olanları İslam'dan sonra da iyidir. Yeter ki dinlerini iyi kavrasınlar.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Son peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam çeşitli münasebetlerle insanın karakter yapısına, mizacına ve ahlaki eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurdu. Bunlardan birinde Allah'ın elçisi aleyhissalatu vesselam insanlar madenlerdir demiştir. Bu benzetmeyle hangi inanca veya kültüre mensup olurlarsa olsunlar, bütün insanların değişmez bir öze sahip olduklarına işaret etmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam insana dair bu benzetmesini Medineli önde gelen Müslümanlardan Sa'd bin Ubade özelinde yapmıştır. Veda hacı günleriydi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yol azığını yarı gârı yani mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir ile birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa oldu, hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazrec'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a aleyhissalatu vesselam geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne aleyhissalatu vesselam kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince Nebi aleyhissalatu vesselam çok duygulandı ve Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi? Dedi. Sa'd, minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır deyince Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şunları söyledi: sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir. Sa'd, peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. Ey Allah'ın elçisi! Sa'd, İslam'dan evvel

0: cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar. Böylece Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanın doğuştan gelen fıtri yapısına işaret etmiştir ki o da ahlaktır. İnsan, yüce yaratıcının kendisi için takdir ettiği bu ahlaka teslim olmuştur. Tüm varlığı Allah'a izafe eden İslam, ahlakın da onun elinde olduğunu söylemiştir. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam Sa'd bin Ubade'ye söylediğinin benzerini, biri iyi, diğeri de kötü huylu olan iki kişi için de demiştir. O aleyhissalatu vesselam bir defasında çok sayıda semiz ve bakımlı hayvana sahip varlıklı bir adama uğramış, ona misafir olmak istemiş, ancak adam Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam bu isteğini geri çevirmiştir. Buna karşın Resulullah aleyhissalatu vesselam birkaç keçisi olan bir kadının yanından geçerken aynı talebini ona iletince kadın Hazreti Peygamberi aleyhissalatu vesselam kabul etmiş ve hayvanlarından birini keserek ona ikramda bulunmuştur. Bunun üzerine huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır buyuran Nebi aleyhissalatu vesselam, insan karakterinin kaynağına ilişkin İslami hakikatin ne olduğunu bir kez daha öğretmiştir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Erkam Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseye ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o Resulün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki Resullerin Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Tarık Suresi.

خلق من ماء دافق.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şura Suresi 36 ila 39. ayetler.
3: Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.

0: Mü'minun Suresi 1-5. Ayetler.
1: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar.
0: Enfal Suresi 2-4. Ayetler.
2: Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

الحق وقضي بينهم بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi

0: Ne olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarır.

0: Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin Rabbimiz. Şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İbrahim Suresi 35 ila 41.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen

0: gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh, şair sahabi. Miladi 598 yılı civarında Medine'de doğdu. Hazreç kabilesindendir. Annesi Leyla bint Zeyd, babası Malik bin Amr'dır. Annesinin tek çocuğu olduğu için eğitimine özen gösterilen Ka'b, okuma yazma ve hesap öğrendi. Babası gibi o da şair oldu ve Evs'le Hazreç arasında yapılan savaşlar hakkındaki şiirleriyle tanındı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce Ka'b Müslüman oldu. 622 yılı hac mevsiminde Resulullah'ı Medine'ye davet etmek üzere Mekke'ye giden Bera bin Mağrur önderliğindeki heyette yer alıyordu. Resul-ü Ekrem'le konuşurken onun kendisini bir şair olarak zaten tanıdığını görünce çok sevindi. Ka'b, ikinci Akabe biatı diye anılan bu olayı hayatındaki en önemli olay sayardı. Bedir ve Tebük dışındaki bütün savaşlara katıldı. Büyük kahramanlık gösterdiği ve 17 yerinden yaralandığı Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in öldüğü dedikodusundan sonra onun yaşadığını ilk gören Ka'b oldu. Müjdeler olsun ey Müslümanlar, Resulullah yaşıyor diye bağırınca Resul-i Ekrem eliyle sus işareti yaptı. Ardından müşrikler tarafından tanınmasını engellemek için Resul-ü Ekrem'le Ka'b zırhlarını değiştirdiler. Ka'b'ın İslam tarihindeki asıl şöhreti Tebük Savaşı'na mazeretsiz olarak katılmadığını, Hazreti Peygamber'e samimiyetle itiraf ettiği için Kur'an-ı Kerim tarafından aklanmasından kaynaklanır. Hazreti Peygamber her zamanki uygulamasının dışına çıkarak seferin nereye yapılacağını açıkça söylemiş, Müslümanların ona göre hazırlanmasını istemişti. Ka'b, bütün meyvelerin olgunlaştığı, bağ bahçenin en güzel halini aldığı bu dönemde şehirden ayrılmak kendisine zor geldiği için hazırlıklarını sürekli ertelemiş, bugün yarın derken nihayet ordu yola çıktığı halde o Medine'de kalmıştı. Medineli ilk Müslümanlardan ve en büyük şairlerden olan Ka'b'ın asap içindeki konumunu takdir eden Hazreti Peygamber de Tebük'e vardıklarında Ka'b'ın yokluğunu hissetmiş ve nerede olduğunu sormuştu. Ordu, Medine'ye döndüğünde savaşa katılmayanlar, çeşitli mazeretler beyan ederek af diledikleri halde Ka'b, yalanın fayda etmeyeceğini düşündü ve samimiyetle gerçeği itiraf etti. Resul-ü Ekrem, ona Allah'ın hükmü gelinceye kadar beklemesini söyledi ve sahabilerin kendisiyle konuşmalarını yasakladı. 40 gün sonra eşiyle aynı evde kalmamalarını isteyerek cezayı daha da arttırdı. Bu süreçte durumu haber alan Hristiyan Arap Devleti, Gassanilerin hükümdarı, büyük bir şair olan Ka'b'ı yanına çekebilmek için elçi gönderip onu memleketine davet etti. Ka'b, bu teklifi de kendi çilesinin bir parçası olarak görüp reddetti. Nihayet bir sabah vakti tövbelerinin kabul edildiği bildirildi. 50 günlük bu sıkıntılı dönemin sonunda nazil olan ayetler onların iç dünyalarını şöyle tasvir etmektedir. Savaştan geri kalan ve tövbeleri ertelenen o üç kişinin

0: tövbesini de Allah kabul etti. Çünkü bütün genişliğine rağmen yeryüzü kendilerine dar gelmiş, gönülleri de daraldıkça daralmış ve Allah'ın azabından kurtulmak için yine ondan başka bir sığınak olmadığını kesinlikle anlamışlardı. Eski hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kılmıştır. Çünkü tövbeleri çokça kabul eden ve merhameti bol olan yalnız Allah'tır. Bağışlandığını öğrenen Kâb hemen Mescid-i Nebevi'ye gitti. Hazreti Peygamber onu doğduğun günden beri yaşadığın en güzel günün kutlu olsun müjdesiyle karşıladı. Sahabiler tarafından da tebrik edilen Kâb, doğru sözlülüğün faydasını bu olayda açıkça gördüğü için ömrü boyunca doğruluktan hiç ayrılmayacağına yemin etti. O günün hatırasına bütün malını fakirlere dağıtmak istedi. Ancak Resul-i Ekrem Kâb'ın zor durumda kalmaması için buna izin vermeyince Hayber'deki arazisini kendine ayırıp diğerlerini dağıttı. Kâb, Hazreti Peygamber döneminde bazı kabilelerin Müslüman olmasında da etkili oldu. Elçiler yılı olarak bilinen 630 ve 631 yılında Kâb, Beni Kilab temsilcilerini Medine'de karşıladı. Onları alıp Resulullah'ın huzuruna çıkardı. Ardından da bu kabile İslam'ı kabul etti. İslamiyet'i kabulünden önce tanınmış bir şair olan Kâb, Müslüman olduktan sonra Hasan bin Sabit ve Abdullah bin Revaha ile birlikte Resulullah'ın önde gelen şairleri arasında yer aldı. Onun tarafından müşrikler aleyhine şiir yazmakla görevlendirildi. Kâb'ın adı Hazreti Osman döneminde tekrar gündeme geldi. Hazreti Osman'ın hilafetinin son yıllarında çıkan karışıklıklarda halifenin yanında yer alan Kâb, onun şehit edilmesinin ardından cenazesine katılan birkaç kişiden biriydi ve hakkında üç uzun mersiye söyledi. Hazreti Ali halife olunca diğer bazı sahabiler gibi ona biat etmedi. Müslüman olduğu andan itibaren yaşadığı birçok önemli olayla ve Hazreti Peygamber'in vefatıyla ilgili olarak söylediği şiirlerle İslam tarihine de ışık tutan Kâb'ın şiirlerinden bir kısmı yayınlanmıştır. Onun rivayet ettiği hadislerse en güvenilir hadis kitapları olan Kütüb-i Sitte başta olmak üzere birçok kaynakta yer almaktadır. Kâb bin Malik, Muaviye döneminde gözleri görmez olmuş ve 670 yılında Medine'de vefat etmiştir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Al Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Habib İspirli. Yunus Suresi 62 ila 67. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Nisa suresi 26 ila

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size hükümlerini açıklamak, size sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet

0: sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamla kavminin kıssası şu şekilde anlatılmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Tevbe suresi 70.
4: Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
2: Enbiya suresi 73.
5: Bunları bizim emrimizle doğru yolu gösterdi.

0: gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.
1: Ankebut Suresi 16.
2: İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şehirden çıkıp Medine'ye doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola iletir," dedi. Medyen suyuna varınca, suyun başında hayvanlarını sulamakta olan bazı insanlar gördü. Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü. Musa onlara, "Koyunlarınızı burada tutmaktaki maksadınız ne?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız. Babamızsa çok yaşlı bir adamdır," dediler. Bunun üzerine Musa, onların koyunlarını suladı, sonra gölgeye çekilip, "Rabbim, bana göndereceğin her hayra muhtacım," dedi. Nihayet kızlardan biri utana utana yürüyerek ona gelip, "Bizim için koyunlarımızı sulamanın ücretini vermek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa onun Şuayb'ın yanına gelip başından geçenleri ona anlatınca Şuayb, "Korkma, o zalim kavimden kurtuldun," dedi. Kızlardan biri, "Babacığım, onu ücretle tut.

0: Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. ayet.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Ahkaf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenlerse uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz, bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olan cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkınızda düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, ben türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Nuh Suresi 21 ila 28. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh dedi ki, Rabbim, gerçekten onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını arttıran kimselere uydular. Bunlar da çok büyük bir tuzak kurdular. Şöyle dediler: sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Veddi, Süva'ı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın. Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar Rabbim. Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır. Hataları, küfür ve isyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcıları bulamadılar. Nuh şöyle dedi: ey Rabbim, kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Sadece ahlaksız ve kafir kimseler yetiştirirler. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli.

0: 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli, seslendiren Rüzgar Aksoy.
2: El Hakem, hüküm veren hakim.

Hüküm vermek Allah'a ait bir haktır. İnsanlar onu sadece vekaletle kullanabilir. İçinde din gününün sahibi ayet-i kerimesinin de yer aldığı Fatiha suresi, bir Müslümanın hayatında en çok okuduğu suredir. Namaz Fatiha suresiyle tamam olur ve bazı mezheplerde Fatiha okunmaksızın namazın geçerli sayılmayacağı kabul edilir. Fakat Fatiha suresinin bir Müslümanın hayatındaki yeri sadece bundan ibaret değildir. Fatiha suresi her yerde okunur. Müminler bir yemeği veya sohbeti Fatiha ile bitirir, Fatiha ile başladıkları gibi. Hayatın her anında Fatiha okuma gerekçesi bulur Müslümanlar. Bu sayede surenin içerdiği temel İslam ilkeleri de hayatlarında belirli bir ölçüde etkinliğini korur. Bunların başında Maliki Yevmiddin, yani din gününün sahibi ayeti kerimesi gelir. Bu ayeti kerime lafzi yorumunda kıyamet günü Allah'ın kulları üzerinde hüküm vermesini, onların hesaba çekmesini anlatır. Başka bir anlatımla Malik'le Hakem veya Hakim arasında bir irtibat, belki de ayniyet kurulur. Hiç kuşkusuz bu yorum İslam'ın istediği bir yorumdur. Çünkü Allah her şeyin sahibi olan bir hakemdir. Bu itibarla Allah'ın hakemliğini düşünmek, her şeyin sahibinin hakemliğini anlamak demektir. Allah'ın bilgiyle ilgili isimlerinden birisi de El-Hakem veya El-Hakim'dir. Aralarında bazı farklar olsa bile her iki isim de hüküm vermek ve hikmetle ilgilidir. Her şeyden önce bu ismin manası, kullarını haksızlık yapmaktan men etmek için indirmiş olduğu meşru kaidelerle hüküm veren demektir. Bu yorumda El-Hakem, şeriat indiren, yasalar koyan ve kullarını o yasalarla sınırlı ve sorumlu tutan demektir. Başka bir anlatımla El-Hakem, hükmünü şeriatı aracılığıyla veren ve sonra Maliki Yevmiddin olarak bunun hesabını kullarına soracak olandır. Öyleyse Allah'ın şeriatında indirdiği hükmün kaynağı bu isimlerden ortaya çıkar veya bu hükümler bu isme vesile olur. Allah kullarına vaatlerde bulunur, onları azabıyla tehdit eder ve bunlar için kendilerine hükümler koyar. Allah, vaadinde herhangi bir kuşku olmayan ve fiilinde hiçbir eksikliğin bulunmadığı El-Hakem'dir. Bu isimle El-Alim ismi arasındaki benzerlik, bilginin ve hükmün, bilinen ve hakkında hüküm verilene bağlı olmasından ileri gelir. Bununla birlikte hüküm vermek, hakkında hükmü verilen şey değil, bizatihi hükmün kendisini bilmektir. Bu durumda hüküm bilgiden sonra gelir. Başka bir anlatımla El-Hakem ismi El-Alim isminin hadimi olur. El-Hakem ismi de eşya hakkında verdiği hükümle kader bahsine dahildir. Kader sırrının izah edilemeyeceği, Sufi metafizikçilerin genel kabulü haline gelmiştir. Sehl bin Abdullah'ın uluhiyetin bir sırrı vardır. Ortaya çıksaydı, uluhiyet batıl olurdu anlamındaki cümlesi bu manada yorumlanır.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ferruh Muştuer Talak Suresi 8-12. Ayetler

من تحتها الأنهار ومن

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice kentlerin halkı

0: Çünkü Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. Hac Suresi 23 ila 30. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
4: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: İsra Suresi 4 ve 7. ayetler.
7: Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Maktis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik.
6: Neml Suresi 76.
8: Şüphesiz bu Kur'an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.
6: Secde Suresi 23.
9: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kıl.

0: gelmiştik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Eyüp Beyhan. Bakara Suresi 285 ila 286. ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, azametinle bilmediğim bir yerden bir belaya uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım, azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. İnfitar Suresi.

يصلونها.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza günün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

فنعم أجر العاملين وترى

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bilebilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Kuşkusuz Allah, göklerin ve yerin sırlarını bilmektedir. Ve O, kalplerin gizlediklerini de çok iyi bilir. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Rabbin onların kalplerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir. Gökte ve yerde gözlerden gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Ey Muhammed! Sen ne zaman bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve ey insanlar, sizler de hangi işi yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Onlar gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar. Konunun kavramsal bağlamı. Gayb kelimesi Kur'an'da 49 yerde geçer. 4 yerde de çoğul olarak guyub, gizliler şeklinde yer alır. Ayrıca bir kez gaibe, gizli, 3 kez gaib, kayıp şeklinde sıfat, 2 kez gayabe, bir şeyin dibi, alçak yer şeklinde isim olarak kullanılır. Bir yerde de birinin yokluğundan arkasından konuşmak, gıybet etmek anlamında fiil olarak geçer. Göklerin ve yerin bilinmeyeninin Allah'a ait olması, geçmişte kalmış ve bilinmeyecek bazı ibretlik olaylar Kur'an'da gayb olarak adlandırılır. Müminin görmediği halde Rabbine inanıp derin saygı duyması övülür. Gâ-ye-be kökünden gelen gayb kelimesi, gizlilik, göz önünde olmamak, kesin bilinmemek, şek manalarına gelir. Gözle görerek tanık olma anlamına gelen şehadet kelimesi gaybın zıddıdır. Kelime anlamlarından hareketle gayb, duyularla algılanamayan ve insan bilgisinin kapsamına girmeyen her şeydir şeklinde tanımlanabilir. Seyyid Şerif, gaybı akıl ve duyular yanında hislerle de bilinemeyen diye tarif etmiştir. Taberi'ye göre gaybın aslı, insana gizli olan ve insanın gözüyle algılayamadığı her şeydir. Allah'ın kendisi, cennet, cehennem ve öldükten sonra dirilme, bağız, Allah'a ve peygamberine iman etme gibi konular gaybtır. Müfessirler Kur'an'daki bağlamına göre vahiy ve ahiret konularındaki gayb kelimesine Kur'an, azap, ceza, cennet, cehennem, öldükten sonra dirilme ve benzeri karşılıklar vermişlerdir. Allah, ahiret, melek ve cin de insanın duyu organlarıyla kavranamayacağı için gayb kelimesinin anlam alanı içindedir. Öyleyse insanın göremediği, duyamadığı, hissedemediği, tanık olamadığı her şey onun için gaybtır. Geçmişte tanıkları olmamış ya da tanıkları kalmamış olaylar, gelecekte olacaklar, yüreklerdeki duygu ve inançlar, ahiret,

kıyamet saatinin vakti, ruh, melekler, vahiy gibi konular insanın bilgi sınırının ötesindedir. İnsan bunları yaşadığı ve tanık olduğu olaylar ve gördüğü, duyduğu nesneler gibi bilemez. Allah ise hiçbir zaman ve mekan sınırı olmaksızın her şeyi bilir. Onları mutlak bilgisiyle yaratan da Allah'tır. Gayba dair bazı bilgiler insanlara doğruyu göstermek için Allah tarafından seçilen elçilere bildirilmiştir. Vahiy ile Allah tarafından bildirildiği için de bu bilgilere iman edilmesi gerekir. Allah'ın ve ahiretin varlığı, vahyin kendisi bunlardan bazılarıdır. Kur'an'da Allah için alimul gayb, görünmeyeni bilen, alimul gaybi ve şehade, görünmeyeni ve görüneni bilen, allamul guyub, görünmeyen ve algılanamayan her şeyi eksiksiz bilen, alimu gaybi semavati vel ard, göklerin ve yerin bilinmeyenini bilen gibi terkipler kullanılmıştır. İnsanların bilme gücü dışındaki her şey için gaybu semavati vel ard, göklerin ve yerin bilinmeyeni ifadesi kullanılır. Enbaül gayb, tanıkları olmayan olayların haberleri terkibinde ise, geçmişte kaldığı için şimdi tanık olunamayan, fakat ibret için Kur'an'da anlatılan tarihi olaylar ifade edilir. Gayb kelimesinin kullanıldığı ayetlerde Allah'ın alim, her şeyi bilen, habir, her şeyden haberi olan ve basir, her şeyi gören olduğu belirtilir. Bu ayetler Allah'ın gizli olan her şeyi görüp bildiğini ve kulların yaptıklarından haberdar olduğunu bildirir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de hafa, gizli kalma, sır, giz, tehafüt, gizleme, bütun, içte, içeride olanlar, setr, örtme, ken, künün, saklama, ket, sözü gizleme ve cen, duyu organlarına saklı kalma gibi bazı kelimelerde Allah'ın gaybı bilmesi bağlamında kullanılmaktadır. Allah, kullarının yaptıklarından habersiz değildir. Yine bu bağlamda Kur'an'da ıttıla, bildirme kelimesi kullanılmıştır. İnsan için gayb olan ve olmayan her şey bunların açıkça yazıldığı bir kitapta, Kitab-ı Mübin'de bulunmaktadır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Haşr Suresi 11 ila 16. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar.

0: Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için

0: Oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan, Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 40.
6: Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun.
4: Bakara Suresi 83, 84 ve 88. ayetler.
7: Hani biz İsrailoğullarından, Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Hud Suresi 61 ila 68. Ayetler.

0: الحدود. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih! Bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim! Söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zararı uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki

0: Ankebut Suresi 30. Ayet.
1: Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Âlâ Suresi.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer

0: öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Rahman Suresi 1-16. Ayetler.

0: ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 29 ila 33. Ayetler.

0: edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı? Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayetlerle aile. Allah Teala şöyle buyuruyor: göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. İnsanın fıtratı gereği aile kurmak, neslin devamını sağlayan bir ihsan ve ikramdır. Alemleri yaratan Allah, çiftlere evlat bahşettiğinde dilediğine erkek, dilediğine kız, dilediğine hem kız hem erkek çocuk verir. Bu nedenle doğacak çocuğun cinsiyeti anne babanın tercihiyle ilgili değildir. Allah'ın takdiridir. Evlat sahibi olmak isteyen insana düşen, güzel bir ömür sürmek ve kendisine ihsan edilenlere şükretmektir. Kul, kainatı eşsiz bir düzen üzere yaratan, mutlak güç ve kudret sahibi Allah'tan hakkında hayırlı olanı istemelidir. Rabbine güvenerek onun takdirine rıza göstermelidir. Çocuklu mu çocuksuz mu olmanın ya da erkek mi kız mı büyütmenin hayrına olduğunu bilmeyen insan her daim en hayırlısını dilemelidir. Çocuk sahibi olmak da olmamak da elbette birer imtihandır. Her şeyi bilen Allah insanı varlıkla ve yoklukla dener. Kimin nasıl karşılık verdiğine hem insanları hem de melekleri şahit kılar. İnsan tüm eylemlerine Allah'ın ve meleklerin şahit olduğunu, hesap gününde yapıp ettiklerinden muhakkak sorguya çekileceğini unutmamalıdır. Bu nedenle kendisine bağışlanan çocuğun cinsiyetiyle değil, göz aydınlığı olması için bakımı ve yetişmesiyle ilgilenmelidir. Onun salih bir evlat olmasının, kendisinin salih bir kul olmasıyla mümkün olduğunu unutmadan çocuğa ihtiyacı olan sevgi, ilgi ve özeni göstermelidir. Çocuklar başta olmak üzere insana bağışlanan her nimet aynı zamanda insana emanet edilmiştir. Her emanet korunup kullanmayı hak etmektedir. Güvenilir bir kul ve insan olmak için de emaneti korumak şarttır. Bu yüzden ebeveynin en önemli görevi, Allah'ın kendilerine emanet ettiği çocuğu cinsiyet ayırt etmeksizin sevgi, şefkat ve ilgiyle yetiştirip himaye etmektir. Zira çocuğun sahibi anne baba değil, alemlerin Rabbi olan Allah'tır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri, "Selam." Dualarının sonuysa, "Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." sözleridir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 105 ila 114. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar ne de yoksun bırakılmaktan. İşte böyle biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı veresin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel aşr-ı şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zümer Suresi 4 ve 6. ayetler.
5: Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi,

0: yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
1: Ali İmran Suresi 18. Ayet.
2: Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yasin Suresi 33 ila 50. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri Yaradan'ın şanı yücedir. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri, düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir. Biz onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık. Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur ne de kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar. Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden, dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan sakının ki size merhamet edilsin.

0: diyorlar. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, Efendimiz aleyhissalatü vesselam senden hangi hayırları dilemişse, istemişse biz de o bizim örneğimiz, rehberimizdir. Bizim lehimizde olanları da çok iyi bilir. Aleyhimizde olacakları da çok iyi bilir. Lehimizde olacakları senden nasıl talep ettiyse biz de talep ediyoruz. Ona ikram eylediğin gibi lütfen ve keremen bize de ikram eyle. Bizim aleyhimizde olacak hem dünyada hem ahirette aleyhimizde olacak her türlü kötülükten Peygamberimiz Efendimiz sana nasıl sığınmışsa ya Rab biz de sana sığınıyoruz. Onu nasıl muhafaza ettiysen, koruduysan, biz de onun yolundayız. Bizleri de hem dünyada hem ahirette bizim için kötü olacak, tehlike olacak her türlü şeyin şerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.
3: Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Âl-i İmran Suresi 64 ila 71. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli, İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber, Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 23 ila 26. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi: Allah'tan başkasına tapmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet.

Ebu Rafi nasıl Müslüman oldu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin azat ettiği kölesi Ebu Rafi Esselam anlatıyor. Mekkeliler beni Resul-i Ekrem'e elçi göndermişlerdi. Peygamber Efendimiz'i görünce gönlümde Müslüman olma arzusu uyandı. Ey Allah'ın elçisi dedim. Vallahi ben Kureyşlilerin yanına asla dönmeyeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben yaptığım sözleşmeye aykırı davranmam. Elçileri de alıkoymam. Şimdi sen geri dön. Eğer şu anda hissettiğin duyguları orada yine duyacak olursan buraya dön gel. Bunun üzerine Mekke'ye gittim. Sonra Peygamber Efendimizin yanına dönüp Müslüman oldum.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an müjdedir.
4: Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Zümer Suresi 71 ila 75.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdla yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca

0: başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Câsiye Suresi 5. Ayet.
4: Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
2: Hadid Suresi 17. Ayet.
5: Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
2: Maide Suresi 58. Ayet.
6: Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
2: Rum Suresi 28. Ayet.
7: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Zuhruf Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık kitabı andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levh-i Mahfuz'da mevcuttur, çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Nisa suresi 142 ila 147. ayetler.

0: Her zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten, kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa, yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl. İyi olanı emret. Kötü olana karşı koy. Başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır. De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın. Yemininden dolayı da kefaret versin.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde açık bir şekilde verilen yeminin bozulması, zihar yemini edilmesi, hata sonucu adam öldürme, ihramlının avlanması, tıraş olması ve Ramazan orucunu bilerek ve mazeretsiz bozulması fiillerinin kefaret gerektiren eylemler olduğunu bildirmiştir. Kişinin bilerek yaptığı yemini bozması kefaret gerektiren eylemlerin başında gelmektedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz ama bile bile yaptığınız yeminlerle sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de yemininin gereğini yerine getirmiş, yeminini bozması halinde ise ayette belirtilen şekilde kefareti vereceğini bildirmiştir. Ebu Musa

0: El-Eşari, Peygamber Efendimizin bozduğu bir yemin için kefaret verdiğini şöyle anlatmaktadır. Tebük seferine katılabilmek için birkaç arkadaşımla birlikte Allah Resulüne gidip bize binek hayvanı vermesini istedik. O da bize, "Vallahi size herhangi bir binit veremem. Zaten elimde sizi bindirebileceğim hayvan yok." buyurdu. Biz de çaresiz bir süre bekledik. Sonra kendisine bazı develer getirilince, daha önce hayvan veremeyeceğine yemin eden Resulullah bize 3 deve verilmesini emretti. Biz Allah Resulüne yeminini unutturduğumuzu düşünüp kendimizi suçlu hissettik ve tekrar huzuruna çıktık. Ona, "Ya Resulallah, biz sana gelip binek hayvanları istedik. Sense veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da hayvanları bize verdin." dedik. Resul-i Ekrem, "Vallahi hayvanları size ben vermedim. Allah verdi. Vallahi ben bir şeye yemin edip sonra ondan daha hayırlı başka bir şeyin olduğunu gördüğümde yeminimin kefaretini öderim ve daha hayırlı olanı yaparım." buyurdu. Benzer bir şekilde başka bir münasebetle de yine bu anlamda bir şeye yemin edip ardından bir diğerini ondan daha hayırlı gören kişi o işi yapsın. Yemininden dolayı da kefaret versin buyurdu.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Müzzemmil Suresi 15 ila 20. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size, üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik. Hal böyleyken inkar ederseniz, çocukları aksaçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden, kıyametten nasıl korunursunuz? O günle gök bile yarılır. Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah

0: doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Tevbe Suresi 25 ila 29. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
3: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 41-50. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası: "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun?

0: Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik, güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Meryem aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmrân Suresi 42.
4: Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.
1: Âl-i İmrân Suresi 45.
5: Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Saffat Suresi 149 ila 182. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara sor. Kız çocukları Rabbinin de erkek çocukları onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? İyi bilin ki onlar kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi etti? Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliliniz mi var? Eğer doğru söyleyen kimselerseniz getirin bu delil içeren kitabınızı. Allah ile cinler arasında da hesap bağı kurdular. Oysa cinler de kendilerinin Allah'ın huzuruna getirileceklerini bilirler. Allah onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları bunlar gibi değildir. Ey müşrikler! Ne siz ve ne de taptıklarınız cehenneme gireceklerden başkasını kandırıp Allah'ın yolundan saptırabilirsiniz. Melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz orada saf duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edip yüceltenleriz. Müşrikler şunu da söylüyorlardı. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, elbette biz ihlaslı kullar olurduk. Fakat kitap gelince onu inkar ettiler. Yakında sonlarının ne olacağını bilecekler. Andolsun peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti. Onlara mutlaka yardım edilecektir. Şüphesiz ordularınız galip gelecektir. O halde bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Gözetle onları. Yakında onlar da görecekler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur. Ey Muhammed! Bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Bekle ve gör. Onlar da yakında görecekler. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rabbel Alemin, ashab-ı kiramı örnek alarak diyoruz ki biz Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı fakirlik korkusuyla öldürmemek, iftira etmemek, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmemek, iyi işler yapmada Resul'ün sünnetine uymak üzere sana söz veriyoruz. Sen sözümüzde durmayı nasip eyle Allah'ım. Bundan böyle, bundan böyle İslam'ın izzet ve onuruna uygun davranacağız ya Rab. Haksızlıklara ve zulme arka çıkmayacağız. İnsan haklarını koruyacağız. Mazlumun elinden tutacağız. Dul yetim ve kimsesizin hakkını gözeteceğiz. Yeryüzünü ıslah edeceğiz. Bozgunculuk çıkarmayacağız. İmanımıza sahip çıkacağız. İbadetlerimizi aksatmayacağız. Kötü huylardan uzaklaşmak, iyi huylar edinmek için gayret göstereceğiz. Sözümüzde durmayı, ahdimize vefayı nasip eyle Allah'ım. Bizleri sözünde durmayan, emanete ihanet eden, onurunu yitiren münafık kullarından eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Taha Suresi 105 ila 115. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklı.

0: Kullarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah
1: doğru. Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Onunla aynı evde yaşamazdım. Tabi'in neslinin önde gelen alimlerinden ve Abdullah İbni Mesud'un ileri gelen talebelerinden Alkame bin Kays anlatıyor. Bir gün Abdullah İbni Mesud, dövme yapan, yaptıran, yüzündeki tüyleri alan, aldıran, kaşlarını kendisi veya bir başkası eliyle incelten, güzel görünmek için dişlerinin arasını seyrekleştiren ve böylece Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara Allah lanet etsin demişti. Onun bu sözünü Esedoğullarından Ümmü Yakup adlı bir kadın duydu. Bu kadın Kur'an-ı Kerim'i çok okurdu. Doğruca Abdullah İbni Mesud'un yanına gitti ve aralarında şu konuşma geçti. Sen şöyle şöyle yapan kadınlara lanet etmişsin, öyle mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lanet ettiği kimselere ben niye lanet etmeyecekmişim? Üstelik bu Allah'ın kitabında da var. İyi ama ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum. Orada öyle bir şey görmedim. Eğer Kur'an'ı iyi okusaydın, orada benim dediğimi bulurdun. Sen, Allah'ın Resulü size ne verdiyse onu alın. Neyi yasakladıysa ondan da kaçının ayetini okumadın mı? Elbette okudum. İşte Resul-i Ekrem o söylediklerimi yasaklamıştır. Zannedersem yapılmamasını söylediğin şeyleri senin eşin de yapıyordur. Öyleyse eve gir de iyice bir bak. Bu konuşmadan sonra Ümmü Yakup İbni Mesud'un evine girdi. Fakat iddia ettiği şeylerden hiçbirini göremedi. Abdullah İbni Mesud ona ileri sürdüklerinden hangisini gördün eşimde diye sordu. Ümmü Yakup hiçbirini göremedim dedi. Bunun üzerine Abdullah İbni Mesud ona şunları söyledi. Eğer eşim dediğin gibi olsaydı ben onunla aynı evde yaşamazdım. Hanımların yüzünde veya dudaklarının üzerinde çıkan tüyleri almaları bu hadise kesinlikle aykırı değildir. Görünümlerini bozan bu tüyleri almalarında hiçbir sakınca yoktur. Hiçbir sağlık gerekçesi olmadan sadece daha güzel görünmek maksadıyla kaş, kirpik ve yüzün çevresindeki kılları koparmaksa tabii görünümü bozduğu için yasaklanmıştır.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla ondan ders çıkarıp çıkarmamaları ile birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mavradyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette adaletin nasıl tecelli edeceğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 109. ayet.
3: İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak? Yahut kim onlara vekil olacak?
1: Enbiya suresi 47. ayet.
4: Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
1: Yunus suresi 54. ayet.
5: O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.
1: Ali İmran suresi 25. ayet.
6: Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır.
1: Nisa suresi 113 ve 114. ayetler.
7: Ey Muhammed! Eğer Allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, Kur'an'ı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.
1: Nahl suresi 111. ayet.
3: Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşün.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

aşr-ı şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında

0: ilişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya Rab, mümin ve müheymin ismi şerifinle bize güven ve emniyet ihsan eyle Allah'ım. Yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma. Feraha çıkar bizi Allah'ım. Kuddüs ismi şerifinle nefsimizi arındır, içimizi dışımızı pak eyle Allah'ım. Huzura kavuştur bizi Allah'ım. Ey gaffar olan Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Ey settar olan Rabbimiz, kusurlarımızı ört.

0: kudretine, kuvvetine, izzet ve azametine sığınıyoruz. Bizi hidayetten, afiyetten, sekinetten, bereketten ayırma Allah'ım. Ey azim ve alim olan Rabbimiz, sen bizim her halimizi biliyorsun, görüyorsun, duyuyorsun. Elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla kötülük işlemekten sana sığınıyoruz. Bizleri sen muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız. Şüphe yok ki Firavun yeryüzünde, ülkesinde büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o bozgunculardandı. Biz ise istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım. Yeryüzünde onları kudret sahibi kılalım ve onların eliyle Firavun'a, Haman'a ve ordularına çekine geldikleri şeyleri gösterelim. Musa'nın annesine, onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Nihayet Firavun ailesi kendilerine düşman ve üzüntü kaynağı olacak olan o çocuğu bulup aldı. Şüphesiz Firavun veziri Haman

0: An ve onların askerleri hata yapıyorlardı. Firavun'un karısı şöyle dedi: "Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. Sakın onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz." Oysa ki onlar olacak şeylerin farkında değillerdi. Musa'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz çocuğuyla ilgili sözümüze, inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Annesi Musa'nın kız kardeşine, "Onu takip et," dedi. O da Musa'yı onlar farkına varmadan uzaktan gözledi. "Biz daha önce onun süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi size onun bakımını sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi. Böylece biz anasının gözü aydın olsun ve üzülmesin, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye onu anasına geri döndürdük. Fakat onların pek çoğu bunu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaif-ül İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan

0: şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

İsra Suresi 85. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden ancak pek az şey verildi. Onlar Hazreti Peygamberle cedel yapmak ve mugalata etmek istediler. Allah ise peygamberine ruhun kısımlarını ifade eden bir söz söylemesini emretti. Çünkü ruh lafzının kendisine verildiği şey Allah Teala'nın şu sözü kapsamına girer. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Bir yoruma göre kulun ruhu Allah'ın bedene tevdi ettiği bir latifedir. Allah onu latif hallerin ve övülmüş huyların mahalli kılmıştır. Nasıl ki göz görme mahalli, kulak da duyma mahalli ise ruh da öyledir. Gören ve duyan bütünün kendisidir ki o da insandır. Aynı şekilde iyi niteliklerin mahalli ruhken kınanmış niteliklerin mahalli nefistir. Hüküm ya da isim hepsine birden racidir. Özetle ruh yaratılmıştır. Allah adetini ruh bedende var olduğu sürece kul için hayatı yaratmak şeklinde icra eder. Herkese göre ruh temizlik ve latifliği sabit bir latifedir. Bu latife bedenlerin yaratılmasından binlerce sene önce yaratılmıştır. Bir yoruma göre teklif ona ulaşmıştır. Tesbihin saflığı, ulaştırıcı şeylerin duruluğu ve hakkı bilmek bu latifeye mahsustur. Size ilimden ancak pek az şey verildi. Hiç kimse ruhu baş gözüyle görememiştir. İsra Suresi 86. Ayet. Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık. Sonra bu konuda bize karşı kendine hiçbir yardımcı da bulamazdın. Allah'ın sevdiklerine ve hususi kullarına yönelik sünneti, onları sürekli kendisine muhtaç kılmaktan ibarettir. Onlar bütün hallerinde Allah'ın hükmünün cereyanı karşısında boyun eğerler. Öyle ki kendi iradesine aykırı bir damar onlarda hareket etmez. Bu kapsamda Cenab-ı Hak peygamberine şöyle hitap etti. Dileseydik sana vahyettiğimiz şeyi götürürdük. Kim Allah'ın varlığının Allah'a bağlı olduğunu idrak ederse, efendisinin muradını velayet ve uzlette kendi muradının önüne geçirir. İsra Suresi 87. Ayet. Sadece Rabbinin rahmeti vardır.

Kuşkusuz onun sana olan ihsanı büyüktür. Kastedilen şey, Hazreti Peygamber'in sırrının başka birisiyle değil, sürekli Allah ile birlikte olmasıdır. İsra Suresi 88. Ayet. De ki, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek hususunda toplansalar ve birbirine destek de olsalar, yine onun benzerini getiremezlerdi. Öteki peygamberlerin mucizeleri hüküm bakımından bakiyken, bizim peygamberimizin mucizesi ise varlık itibariyle bakidir ki, o mucize Kur'an'dır. O, okumakta olduğumuz, önünden ve ardından batılın kendisine gelemeyeceği kitaptır. İsra Suresi 89. Ayet. Biz, insanlar için bu Kur'an'da her türlü misali veririz. İnsanların çoğuysa ancak nankör olurlar. Sevgilinin gözünde sevdiğinin mektubundan daha haz veren bir şey yoktur. Sevgilinin mektubu iç hastalığının şifası, belanın arttığı dönemde ise sırların aydınlığıdır. Bu manada şu şiiri söylediler. Senin mektubunu yastığından ayırmıyorum. İçimde gizlediğim hastalığın şifası ondandır. İsra Suresi 90-93. Ayetler. Kafirler dedi ki, yerden bizim için bir pınar çıkartmadığın takdirde sana asla inanmayacağız veya senin hurma ve üzümden oluşan bir bağın olmalı ve içlerinden ırmaklar akıtmalısın. Ya iddia ettiğin gibi Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmeli yahut üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın. Ya senin altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmediğin takdirde göğe çıktığına da asla inanmayız. De ki, Rabbimin şanı yücedir. Ben ancak Rasul olarak gönderilen bir beşerim. Onlar, illeti ortadan kaldırmak ve haceti zail ettikten sonra mucizeleri hafife aldılar. Böylece edepsizlik çukuruna düştüler. Hakka vuslat ve yakınlıktan mahrum kaldılar. Onların isteklerine olumlu karşılık verilseydi, sadece inkar ve reddetmeleri artardı. Şöyle denilmiştir. Kerim olan kişi, sevgisiyle seni kuşatırsa, kötülüğü örter. İhsanı ishar eder. Melul olan da kesmek isterse, vuslat bıkkınlık verir. Olan oldu der. De ki, Rabbimin şanı yücedir. Ben ancak Rasul olarak gönderilen bir beşerim. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben bu istediğiniz şeyleri kendi cihetimden nasıl getirebilirim? Benim kulluktan başka niteliğim var mı? Ben bir beşerden başka bir şey miyim ki? Allah Teala şöyle buyurmuştur. Mesih, Allah'a kul olmaktan geri durmaz. İsra Suresi 94. Ayet. Kendilerine doğru yolu gösteren bir peygamber geldiği zaman, insanları inanmaktan alıkoyan şey sadece Allah bir beşeri mi peygamber olarak göndermiştir demeleridir. Onlar kuşku bulunmayan bir konudan dolayı hayrete düşmüşlerdir. Hayrete düşüren şey ise fazlaca cahil olmalarıdır. Sonra onlar bu yalanlama ve inkarda ısrar etmişlerdir. İsra Suresi 95. Ayet. De ki, eğer yeryüzünde insanlar yerine yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten peygamber olarak bir melek indirirdik. Cins, cinse meyleder. Benzer, benzerle ünsiyet eder. Allah Teala şöyle demiştir. Yeryüzü, meleklerin mekanı olsaydı, onlara gelen elçiyi de melek yapardık. Yeryüzü sakinleri insan olduğu için, onlara insan elçi gönderilebilir. İsra Suresi 96. Ayet. De ki, Allah benimle sizin aranızda şahit olarak yeter. Kuşkusuz O, kullarından haberdar ve onları görendir. Allah hakimdir ve şahittir. Onun hükmü, yaratıkların hükmüyle mukayese edilemez. Yaratılmış olanın aynı anda hakim ve şahit olmasıysa mümkün değildir. Allah'ın zatı, yaratılmışların zatına benzer.

0: demediği gibi sıfatı da yaratılmışın sıfatına benzemez.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. İnşikak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzes-semâ'u'n-şakkat ve ezinet li rabbiha ve hukkat

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşalttığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçli idi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya, ki şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an hükümleri açıklar.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o

0: ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et" demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık. Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Yoksa sen sadece Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i mi bizim ibret verici delillerimizden sandın? Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, "Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır" demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Kalkıp da "Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz. Şunlar, şu kavmimiz ondan başka tanrılar edindiler. Onlar hakkında açık bir delil getirselerdi ya, artık kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir?" dediklerinde onların kalplerine kuvvet vermiştik. İçlerinden biri şöyle dedi: "Madem ki onlardan ve Allah'tan başkasına tapmakta olduklarından yüz çevirip ayrıldınız, o halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler hazırlasın. Orada olsaydın güneş doğduğunda onun mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün. Kendileri ise mağaranın geniş bir yerindeydiler. Bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulur.

0: insandır. Kimi de şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde iki kolunu uzatmış yatmaktaydı. Onları görseydin mutlaka onlardan yüz çevirip kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın. Şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup oğullarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen Tevrat ve İncil'le bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ona ibadet edenleriz.

0: Onlara de ki, Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz. Yoksa siz İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup'la Yakup oğulları da Yahudi ya da Hristiyan idiler mi diyorsunuz? De ki, sizler mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine ulaşan bir gerçeği gizleyen kimseden daha zalim kimdir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım. Sana.

Okuyan Saadettin Ekici. Vakıa Suresi 75 ila 96.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Fecir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tanyerinin ağarmasına andolsun, 10 geceye andolsun, çifte ve teke andolsun, geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad kavmine şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları olan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağ kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizin.

Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 2. Bölüm. Kaçışın Sesi. Haber hızla yayılır. Musa adam öldürdü. Oysa Musa bunu planlamamıştır. Fakat zulüm düzeni niyetle değil sonuçla hüküm kurar. Bir adam koşarak gelir ve Musa'yı uyarır. Şehrin ileri gelenleri onu öldürmeyi konuşmaktadır. Hemen çıkması gerekir. Bu bir nasihattir. Musa korku içinde şehirden ayrılır. Ne bir haritası vardır ne de güvenli bir adresi. Sadece duası vardır. Rabbinden kendisini zalimler topluluğundan kurtarmasını ister. Yol onu Medyen'e götürür. Şuayb peygamberin diyarına. Vardığında susuzluk, yorgunluk ve açlık Musa'nın üzerindedir. Bir su kuyusu görür. Çobanlar sürülerini sulamaktadır. Bir köşede iki kadın bekler. Geri dururlar. Musa onlara neden beklediklerini sorar. Kadınlar, çobanlar çekilmeden yaklaşamayacaklarını ve babalarının yaşlı olduğunu söylerler. Musa gücüyle değil, adaletiyle öne çıkar. Kuyunun ağzındaki ağır taşı kaldırır, suyu çeker ve kadınların sürülerini sular. Sonra gölgeye çekilir ve dua eder. Rabbim, bana indireceğin hayra muhtacım. İyiliğin karşılığı bazen para değildir, bazen bir kapıdır. Musa'ya az sonra edeple yürüyen bir davet gelecektir. Güç ve emanet. Kızlardan biri edep içinde Musa'ya yaklaşır. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek için onu çağırdığını söyler. Musa yürür. Rivayet edilir, kız önden giderken Musa ona arkadan gelmesini ve yönü tarif etmesini söyler. Bu bir ahlak inceliğidir. Bakışında, yolunda edebi vardır. Şuayb peygamberin yanında Musa başından geçenleri anlatır. Şuayb onu dinler ve korkmamasını söyler. Çünkü Musa zalimlerden kurtulmuştur. Sonra evin içinde bir başka konuşma geçer. Kızlardan biri babasına döner. Belgeselin omurgasını taşıyan cümlelerden biridir bu. Onu yanında çalıştırmasını ister. Çünkü çalıştırılacak en hayırlı kişinin güçlü ve güvenilir olan kişi olduğunu söyler. Güç. Ama sadece bilek gücü değil. Sorumluluk taşıyacak bir yeterlilik. Güven. Yani emanet bilinci. Bir insan ehil değilse iş yürümez, güvenilir değilse düzen bozulur. Bu iki kriter modern yönetim dilinde yetkinlik ve dürüstlük yani etik olarak geçer. Kur'an kıssaları sadece geçmişi anlatmaz, bugün için ilke üretir. Şuayb Musa'yı yanında tutar. Musa yeni bir hayatın eşiğine gelir. Saraydan başlayan yolculuk, bir kuyunun başında insani bir imtihana, oradan da bir evin içinde emanet dersine dönüşür. Hazreti Musa'nın hikayesi burada bitmez. Bu sadece başlangıçtır. Zulmün karşısına dikilecek bir peygamberin adım adım inşa edilen yoludur bu. Bir sonraki aşamada vahiy, tebliğ, Firavun'la yüzleşme ve İsrailoğullarının sınavları vardır.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Okuyan Adem Bilgetay. Şuara Suresi 34 ila 51. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır," dedi. "Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler." Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da "Siz de toplanır mısınız?" denildi. "Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız," dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?" dediler. Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız," dedi. Musa onlara, "Haydi, ortaya atacağınız şeyi atın," dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz, dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. "Alemlerin Rabbine inandık," dediler, "Musa'nın ve Harun'un Rabbine." Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım," dedi. Sihirbazlar şöyle dediler, "Zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an eşsizdir. De ki, "Yemin ederim,

0: Bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Hicr Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Okan Sadıç. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana Tanrınızın tek Tanrı olduğu vahyedilmiştir. Doğruca O'na yönelin. O'ndan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar, onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygambere saygının nasıl olması gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 56. ayet.
3: Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin.
1: Nur suresi 62 ve 63. ayetler.
4: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için

0: için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler ve Asır Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Rahman ve Rahim olan Allah.

0: sıkıntıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kederden ve üzüntüden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve düşmanların galip gelmesinden sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Nergis. Ankebut Suresi 64 ila 69. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a haskılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğrusu.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yasin Suresi 38 ila 40. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Rad Suresi 32 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın, yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu.

0: Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Mekke fethedilmiş, putlar kırılmış, Arabistan'ın dört bir yanında İslam'ın sesi duyulur olmuştu. Bir gün Medine sokaklarında fısıltı gibi yayılan bir haber oldu. Resulullah bu yıl hac yapmaya niyetlenmişti.
1: Ömer, duydun mu? Resulullah hac için hazırlanıyormuş.
2: Demek Kabe'ye bu kez fetih ordusuyla değil, hac yolcularıyla dönüyoruz.
1: Onunla birlikte hac yapmak belki de bir daha ele geçmeyecek bir nimet.
2: Evet, belki de bir daha.
0: Müslümanlar Medine'de hac için hazırlanırken sadelik ve teslimiyet her evin içine doldu. Üzerlerine geçirecekleri iki basit kumaş, dünya ile aralarındaki farkı ince bir çizgiye indirdi.
3: Ömer, senin gibi güçlü bir adamın bu iki parça kumaşla yola çıkması dünyanın gözünde garip görünür belki.
2: Dünyanın gözünde değil, Rabbimin huzurunda nasıl göründüğüm önemli. Bu iki parça kumaş bana şunu hatırlatıyor. Bir gün kefenim de bundan daha süslü olmayacak.
0: Medine'den Mekke'ye doğru büyük bir kafile yola çıktı. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, hepsinin dilinde aynı söz var.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek.
2: Ömer, bu kadar insanın aynı sözle yürümesi ne büyük rahmet. Her telbiye kalbim ben buradayım deyişidir. Ama ben bugün her lebbeyk dendiğinde başka bir şey daha hissediyorum.
5: Nedir o?
2: Sanki bu yürüyüş sadece bir hac yolculuğu değil, bir veda yürüyüşü gibi.
0: Kafile Mekke'ye ulaştığında Kabe'nin çevresi telbiye sesleriyle doldu. Kabe artık putlardan arınmış, tevhidin yeryüzündeki işaretiydi.
1: Her baktığımda ilk defa görmüşüm gibi oluyor.
2: Ben bu evi hem putlarla dolu gördüm, hem de bu haliyle. İki manzara arasındaki farkı görünce insanın içi ürperiyor. Sanki dünya ile ahiret aynı taşların etrafında buluşmuş.
0: Hac günleri ilerlerken Müslümanlar Arafat'a doğru yürüdüler. Arafat, insanın kendini gördüğü, Rabbine en yakın hissettiği yerdi.
6: Ömer, bugün Rabbimizin katında en değerli günlerden biri değil mi?
2: Evet. Bugün insanların en çok affedildiği, en çok bağışlandığı günlerden biri. Gökyüzü bile bizi seyreder gibi sanki.
6: Ne olur bu kalple geri dönmeyelim. Başka bir kalple dönelim.
0: Arafat'ta güneş tepeye yaklaştığında Resulullah devesi üzerinde durdu. İnsanlar etrafında toplandı. Bu bir hutbeden çok daha fazlasıydı. Bir ömrün özeti, bir ümmete bırakılmış son mirastı. Hazreti Peygamber

0: şöyle buyurdu: "Ey insanlar, sözlerimi iyi dinleyin. Bilmiyorum, belki de bu yıldan sonra sizinle burada buluşamam.
1: Bilmiyorum, bu söz kalbime ağır geldi."
0: Hazreti Peygamber hutbeye devam etti: "Ey insanlar, bugün, bu gününüz, bu ayınız, bu beldeniz nasıl kutsal ve dokunulmazsa, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle dokunulmazdır. Cahiliye devrinden kalan bütün faizler ayağımın altındadır. Hepsi kaldırılmıştır. Cahiliye kan davaları da tamamen kaldırılmıştır." Bu sözler bir toplumun damarlarına yüzyıllardır işlemiş alışkanlıkları bir anda kesip atıyordu. Faiz, kan davası, ırk üstünlüğü iddiaları, hepsi aynı gün, aynı hutbenin altında hükümsüz kalıyordu. Hazreti Peygamber şöyle devam etti: "Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvayladır."
2: Bu söz sanki dünyayı yerinden oynatıyor.
1: Bu hutbeyi duyan ve hala kibirle gezen bir kalp kendini çok zulmetmiş olur.
0: Hazreti Peygamber hutbeye devam etti: "Ey insanlar, size iki şeyi bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Şahit olun ey insanlar, ben tebliğ ettim mi? Size Rabbimin mesajını ilettim mi? Orada hazır bulunan herkes hep bir ağızdan, evet, şahidiz ki tebliğ ettin. Şahidiz ki risalet görevini yerine getirdin," dediler. Bu cevap sadece Arafat taşlarında değil, Ömer'in kalbinde de derin bir iz bıraktı. Arafat'tan sonra Müzdelife'de toplanıldı. Gece binlerce insanın aynı göğün altında, aynı Rabbe döndüğü uzun bir dua gecesiydi.
1: "Ömer, bu kadar insan içinde yalnız kalabildiğin anlar oluyor mu? İnsan kalabalığın ortasında da yalnız kalmayı öğrenmeli. Ben içimde pek çok şeyle konuşuyorum bu gece. Mesela kendi nefsimle konuşuyorum. Eskiden yaptığım zulümlerle, sonradan tattığım rahmetle, Resulullah'ın gülüşleriyle. Onun gideceği günü düşündüğümde içime düşen boşlukla. O gün gerçekten gelecek mi? Bu dünya kimseye kalmadı. Önemli olan o gün geldiğinde onun bıraktığı emaneti nasıl sahip çıktığımız."
0: Hac günleri tamamlandı. Kurbanlar kesildi, şeytan taşlandı, tavaflar yapıldı. Ve kafile Medine'ye doğru döndü. Geri dönerken omuzlarında hem tamamlanmış bir dinin ağırlığı hem de yaklaşan bir vedanın gölgesi vardı.
3: "Haccı Resulullah ile yaptık. Artık içim o kadar dolu ki sanki başka hiçbir şey istemiyorum."
2: "Bense tamamlanmış olanın korunması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonrası çok daha zor olabilir."
1: "Haklısınız. Resulullah bize her sözünde hem bugünü hem yarını öğretti. Belki de artık bize düşen onun yokluğunda nasıl ayakta kalacağız sorusuna cevap aramak."
4: "Onun yokluğunu düşünmek bile istemiyorum."
1: "Ben de istemiyorum. Ama kalbimi sadece sevgiyle değil, sorumlulukla da doldurmak zorundayım. Bir gün bu ümmetin diri bir omuza ihtiyacı olacak. O gün geldiğinde ben hazır olmak istiyorum."
0: Veda hacı bir ömrün toplandığı son duraktı. Arafat'ta inen ayet, "Bugün dininizi kemale erdirdim" sözleriyle büyük bir müjdeydi. Ama aynı zamanda dikkatli kalpler için yaklaşan bir ayrılığın işaretiydi. Ömer bu işareti gören kalplerden biriydi. Bir sonraki bölümde Resulullah'ın hastalığını, Medine'de ağırlaşan havayı, Ömer'in "Kim Muhammed öldü derse kılıcımla boynunu vururum" diye haykıracak kadar sarsılan kalbini dinleyeceksiniz. Ve ardından Sakife'de Ebu Bekir'in seçilişini, Ömer'in hem öfke hem teslimiyetle o eli tutuşunu, bir peygamber devrinin kapanıp hilafet devrinin açılışını dinleyeceksiniz.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Enes Özsoy Yusuf Suresi 1-6. Ayetler

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Maide Suresi 109 ila 115. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkında bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mesuliyetin şahsi olmasıyla ilgili hüküm şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Zümer Suresi 7. Ayet.
5: Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Vakıa Suresi 27 ila 57. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ahiret mutluluğuna erenler ne mutlu kimselerdir. Onlar dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onları, hurileri, yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlarsa ne mutsuz kimselerdir. Onlar iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdi. Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcı,

0: Günahçılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu, hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
3: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nur Suresi 21-26. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

ufkumuzu genişletecek bir program. Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Her pazartesi saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 254 ila 257. ayetler.

0: bulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim, Vav Radyo'dan, Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Benden Zekrim Demirli. Programımıza önce İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si ile başlıyoruz. Kitab-ı Zekat, Zekat kitabı, 25. kitap oluyor. Zekatın vacib olması, bab-ı vücub-i zekat ve hangi ayet-i kerime? İşte ekimus salavatü zekat, namazı kılın ve zekatı verin. İbn Abbas şöyle demiş, Ebu Süfyan aktarıyor, Peygamber Efendimiz hadisi, kendisi Herakle, Muhammed bize namaz kılmamızı, zekat vermemizi, hısımlarla ilgilenmemizi, iffetli olmamızı emrediyor demiştir. Bu şimdi tabii çok enteresan, yani zekat bahsine, yani Heraklitos'un bu cümle, daha doğrusu Heraklitos'a Ebu Süfyan'ın söylediği cümlelerden hani başlamak enteresan, yani bir tercih olmuş tabii. Sanıyorum İmam Müslim ve başka hadisçi olsa yapmazdı bunu. Biz bu hadisi daha önce kapsamlı bir şekilde şeyde okumuştuk, bu Bedil Vahy bahsinde. Orada işte Ebu Süfyan Müslüman olmazdan önce Heraklitos'a, yani bu Roma Bizans hükümdarı, onunla karşılaşmasını anlatıyor Suriye'de. Onu bayağı böyle uzun tabii rivayetler geliyor orada. Onları konuşmuştuk yani ilk hadislerde. Burada da o hadise atıf yapmış oluyor. Şimdi İbn Abbas'tan şöyle aktarıyor. Peygamber Efendimiz diyor, Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona şöyle diyor. Yemenlileri evvela Allah'tan başka ilah, ibadete layık bir ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü, yani kelime-i şehadete davet et. Bunu kabul ederlerse bu defa Allah'ın her gece ve gündüzde üzerlerine 5 vakit namaz farz kılındığını onlara bildir. Şimdi kademe kademe tabii anlatıyor. Bunu kabul ederlerse, yani peki etmezlerse ne olur? Şimdi etmezlerse duruma göre mesela cihat da ortaya çıkabilir. Yani savaş da ortaya çıkabilir. Onun için yani bu bir şey, yani hani böyle bir anlaşma, yani muahede yani aslında. Akabinde diyor onlara namazı söyle diyor. Eğer bu namaz farz namazına itaat ederse bu defa onlara mallarında Allah'ın zekat farz kıldığını bildir. Bu tabii kademeli, yani dereceli bir şekilde dinin anlatılmasıyla ilgili. Yani bugün için tabii biz böyle bakmıyoruz. Yani bugün İslam hani anlatılırken ilk bütün emirler birlikte zikrediliyor. Bu zekat zenginlerinden alınır ve fakirlerine verilir. Dolayısıyla hani zekat Peygamber Efendimiz tarafından Muaz bin Cebel'e öğretiliyor, yani insanlara bu şekilde talim edeceksin diye. Bu ayet-i kerime, yani daha doğrusu bu hadis-i şerif, zekat zenginlerden alınır ve fakirlerine verilir. Şimdi bir hadis-i şerif, bir ayet-i kerime de şöyle deniyor. Huz min envalim sadaka tutahiruhum. Onların mallarına sadaka al ki onları temizle. Şimdi bu zekat aslında insan, hani malı temizleyen değil de insanı temizleyen bir şey. Yani insanı mülkiyet iddiasından temizleyen bir şey. Dolayısıyla aslında zekatın varlık nedeni yoksullar da değildir. Zekatın varlık nedeni esas itibariyle mülkiyetin Allah'a olduğunu itiraf etmek. Dolayısıyla kelime-i şehadetin bir tecellisi aslında zekatın verilmesi. Mülkiyetin Allah'a olduğunu itiraf edip, yani çalmadığımızı göstermek. Yani mülkiyeti zimmetimize geçirmedik, üzerimize geçirmedik. Mülkiyet senindir diyebilmek aslında. Konu bunun üzerine kurulu yani. Bir de şöyle, bu zekat meselesi olunca hep tabii insanlar zenginlerin hani vereceğini düşünüyor. Halbuki zenginler veriyor, fakirler de alıyor. Çünkü fakir zekat almadığı sürece zekat ibadeti gerçekleşmiş olmuyor. Sadaka öyle değil. Mesela sadaka bir hayvana da verilebilir. İşte veya başka nedenlerle de bir şekillerde de verilebilir. Ondan sonra böyle. Başka bir hadis-i şerif. Bir kimse Hazreti Peygamber'e bana kendimi cennete götürecek bir amel haber ver dedi. Orada bulunanlar, Buna ne dileği var ki dediler. Peygamber Efendimiz, bu bir hacet sahibidir, nesi olacak buyurdu da sorana karşı Allah'a ibadet edersin, hiçbir şey ortada koşmazsın, namazı kılarsın, zekatı verirsin, hısımlığı, yani sıla-i rahmi yerine getirirsin, yani akrabayla ilişkileri zikredersin. Bu tarz hadis-i şerifleri tabii biliyoruz. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif, buna bazı açıklamalar getiriyor, yani ilave değil. Başka bir hadis-i şerif şöyle, Ebu Hureyre'den aktarıyor. Ebu Hureyre şöyle diyor. Peygamber Efendimiz'e bir bedevi Arap geldi ve bana öyle bir işi anlat ki ben onu işleyince cennete gireyim. Peygamber, Allah'a hiçbir şey ortak olmayarak yalnız Allah'a ibadet et, farz namazı kıl, farz kılmış zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın. Şimdi burada üç ibadet, yani üç temel şey. Daha doğrusu kelime-i şehadetin dışında namaz, oruç ve zekatı zikretmiş oldu. Bedevi diyor ki, yani Allah'a yemin ederim ki ben senden işittiğim bu ibadetlerin üzerine bir artırma yapmam. Yani nafileler vesaire yapmam. Arkasına dönüp gidince Peygamber Efendimiz, kim cennet ehlinden bir kimseye bakma isterse bu adama baksın. Yani dolayısıyla bu üç ibadet onu cennete götürür. Bunlar tabii daha sonra da hani konuşuluyor. Yani nasıl oluyor? Halbuki tabii bu emirler aynı zamanda haramları da dolaylı olarak içeriyor. Yani burada kastedilen şey aslında Allah'ın emirlerine

boyun eğmek, yani itaat etmek. Dolayısıyla hani öyle baktığımız zaman mesele daha iyi anlaşılıyor yani. Diyor ki, kim cennet ehlinden bir kimseye, evet, dördüncü bir hadis-i şerif. Ha, bir başka kanaldan yine aynı hadisin geldiğini söylüyor ama hadisi tekrar zikretmiyor. Beşinci hadis-i şerif. İbni Abbas'tan işittim, şöyle diyor: Abdülkays heyeti peygambere geldiler ve ya Resulallah, bu topluluk Rabia kabilesindendir. Seninle aramıza mudar kafirleri girmiş. Biz sana yalnız haram ay içinde ulaşabiliyoruz. O halde bize kestirme bir şey emret de bizler onu senden alalım ve arkamızdan kalan kimselerimize de onu davet edelim. Yani her zaman gelemiyoruz buraya. Yani araya düşman var. Dolayısıyla haram aylarına gelebiliyoruz. Yani haram aylarına Arap toplumu savaşmıyor. Ondan sonra peygamberimiz diyor ki, şu dört şeyi emret ve dört şeyi de yasaklarım. Bir, Allah'a iman ve la ilahe illallah şehadet etmek. Sonra elini bağladı ve devamlı namazı kılmak, zekatı vermek, ganimet aldığınız şeylerden beşte birini vermek. Bu hani ganimet meselesi biraz farklı tabi. Ve sizleri dubba, hantem, nakir ve müzeffet denilen, yani kaplarda yapılan içkilerden nehyediyorum. Yani farklı farklı tabi, bunlar içki kültürü herhalde. Ondan sonra hani Arapların yaptığı, işte bir hurmadandır, bir başka şeylerdir filan. Bu içecekleri de size yasaklıyorum diyor. Ebu Hureyre aktarıyor. Peygamberimiz vefat edip Hazreti Ebu Bekir halife oldu. Arap kabilelerinden bazıları kafirliğe dönerek tekrar kafir olduklarında onlara karşı ordu sevkine, yani böyle bir kanaate varınca Hazreti Ömer diyor Ebu Bekir'e hitaben, sen bu insanlara nasıl savaş yaparsın? Halbuki Resulullah, ben insanlar la ilahe illallah deyinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bu meşhur bir hikayedir, biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz vefatından sonra bazı, yani Hicaz'ın bazı bölümlerinde böyle şey ortaya çıkıyor. İşte zekat vermeyenler, işte veya işte bazı ibadetleri reddedenler, böyle irtidat hadiseleri olarak biliniyor bunlar. Hazreti Ebubekir de diyor ki, peygamberimize diyor, verdiğini bana vermeyenle savaşırım diyor. Yani böyle. Burada tabii şey biraz belirsizdir. Yani acaba adamlar, yani bu kişiler zekat vermeyeceğiz mi diyorlar, yoksa devlete mi, yani merkeze mi ödemeyeceğiz diyorlar. Burada bazı belirsizlikler var yani. Ama sanki bu ayrım yapmıyor Hazreti Ebubekir. Yani her halükarda vereceksiniz diyor. Şimdi Hazreti Ömer diyor bunu söylüyor diyor. Ebubekir diyor Ömer'e karşı şöyle demiş: Allah'a yemin ederim ki ben namazla zekatı ayıranlarla muhakkak harp ederim. Zekat mali bir haktır. Allah'a yemin ederim ki bunlar Allah'ın Resulüne vere geldikleri bir dişi oğlağı. Benden men ederlerse bu zekatı men etmek suçundan dolayı onlarla muhakkak harp ederim dedi. Bunun üzerine Ömer, vallahi bu mürtetlerle harp edilmesi hakkındaki hüküm Allah'ın Ebu Bekir'in göğsünü, Allah gönlünü açıp genişletmiş olmasındandır. Ben bu sayede onlarla harp etmenin hak olduğunu öğrendim. Yani şöyle diyor, yani ben mesela, yani kaynaklardan bu bilgiyi böyle çıkartamadık. Yani hadisten, ayetten bunu çıkartamadık ama Hazreti Ebu Bekir bunu nereden anladı veya nasıl çıkarttı? Yani Allah gönlüne böyle bir bilgi ilka etmiş, oradan anladık diyor, meşhur bir şeydir. İkinci bab, zekat vermek üzere, yani biat etmek. Yani peygamber, insanlar geliyor biat ediyor, söz veriyorlar. Bunlardan bir tanesi de bu. Ayet-i kerime diyor ki, tövbe ederler, namaz kılar ve zekat verirlerse artık onlar dinde sizin kardeşlerinizdir diyor. Kays şöyle diyor, Hazreti Peygamber'e namaz kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana hayır isteyici olmak üzere biat ettim. Yani namaz kılacağım, zekat vereceğim ve her Müslüman hayrını isteyeceğim. Bu çok önemli bir şeydir. Yani müminlerin hayrını istemek, müminler için hayırhah olmak, bu çok önemli bir konudur gerçekten. Başka bir hadis-i şerif. Zekat vermenin günahı. Şimdi ayet-i kerime Tövbe suresinden, altını, gümüşü biriktirip onları Allah yolunda harcamayanlar, İşte bunlara pek acıtıcı bir azap müjdele. O gün bunlar üzerlerinde cehennem ateşinin içinde kızdıracak da o kimselerin alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. Bu ayet-i kerime, evet. Şimdi Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor, Ebu Hureyre'den geliyor. Sahibi kendisindeki zekat hakkını vermediği zaman deve kıyamet günü en kıymetli haliyle sahibinin üzerine gelir ve onu tabanlarıyla çiğner. Koyun kendisindeki zekat hakkını vermediği zaman en kuvvetli ve besili haliyle sahibi üzerine gelir ve tırnaklarıyla onu çiğner. Boynuzlarıyla da ona vurur. Peygamber devamlı şöyle buyuruyor: bu hayvanların haklarından birisi de su başlarında sütlerinin sağılmasıdır. Yani onlara sadaka olarak mesela. Tabii biz şimdi zekatla sadaka, hani daha sonra ayrışıyor yani. Zekat farz olan, sadaka işte diğer hayırların yani umumi ismi.
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: kimse kıyamet günü zekatını

vermediği davarını omuzunda bağırır halde taşıyıp gelmesin. Yani yük olarak ona yüklenir. Yani bunlar şu bakımdan benzetmeler, yani hani peygamberimizin benzetmelerini umumi olarak hani bizim yaklaşımımız hep tevil ediyoruz. Yani ama Hazreti Peygamber böyle buyurmuştu. O zaman ben ona ben senin için hiçbir şey yapmaya malik değilim. Tebliğ etmiştim derim. Yine sizden birinin zekatını vermediği devesini böğürür halde omuzun üzerine taşıyarak gelmesin. Ve ya veya Muhammed demesin. Senin lehine hiçbir şeye malik olamayacağım. Zaten sana tebliğ etmiştim derim diyor. Bu da hani zekat vermemenin günahı hakkında bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre şöyle diyor. Resulullah şöyle buyurdu. Kim ki Allah kendisine mal verir de malın zekatını vermezse kıyamet günü zekatı verilmeye mal sahibi için çok zehirli erkek bir yılan suretine konulur. Bu yılan iki gözü üstünde iki nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet günü mal sahibinin boynuna gerdanlık yapılır. Yılan ağzıyla sahibinin çenesini iki tarafından yakalar. Ben senin malınım. Ben senin hazinenim der. Evet. Bundan sonra Resulullah şu mealdeki ayet-i kerimeyi okudu. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini vermedi, yani cimrilik edenler sakın bunun kendileri için hayır olduğunu sanmasın. Bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır. Yani aslında tabii mantık olarak yani hadis-i şerif o ayet-i kerimeyi tefsir ediyor. Yani zaten o sadette söylenmiş ve anlaşılıyor. Ama hadis-i şerif biraz daha tebellür ettiriyor. Yani hani boynuna dolanmak ne demek? Yani sanki böyle bir yılan gibi, yani bir ip gibi boyuna dolanacak o mal. O mal ne olabilir? Hayvan olabilir. İşte yani işte ev, bir şu bu olabilir filan. Yani bütün bunlar yani etrafımıza dolanacak ve bizi boğacaklar hani demiş oluyor. Dördüncü bab. 5 ukiyeden az miktardaki gümüşte zekat yoktur. Bu ukiye tabii bir miktar yani. Zekat verilen mal kenzdi, yani hazine değildir diyor. Bir kere de Abdullah İbni Ömer ile Medine haricine çıkmıştık. Bir bedevi gelip İbni Ömer'e altını ve gümüşü biriktirip onları Allah yoluna harcamayanlar onlara pek elin bir azabı müştula kavlindeki kenzin mahiyetinden bana haber ver dedi. Bu tabii çok önemli çünkü şimdi sahabe arasında bazı kişiler var. Yani bu Zer gibi bazı kişiler var. Onlar mesela ihtiyaçtan fazlasını saklamayı mesela hazine kabul ediyorlar. Yani sanki bir hazine kabul ediyorsun. Dolayısıyla şimdi yani bu bundan uzak durmak lazım. Ama sahabenin bir kısmı da şey yani daha şey yapıyor. Ondan sonra yani zengin olunabileceğini kabul ediyor. Ondan sonra bu nedenle şimdi miktar ne kadar, yani hani ne kadar saklayabiliriz, ne kadarını şey yapabiliriz. Bununla ilgili bir konu. Şimdi İbn Ömer de şöyle diyor. Her kim bu malları biriktirip zekatlarını vermezse onun için helak ve azap vardı. Ancak zekat ayetinin indirilmesinden önce ihtiyaçtan fazla olup Allah yolunda harcanmayan mallar kenz sayılırdı. Zekat indirilince Allah zekatı mallar için bir temizlik sebebi kılmıştır. Yani aslında şimdi bu tabii benim hani yazılarımda daha çok ben kişinin temizlenmesinden söz ediyorum ama yani fıkıh tabii perspektifiyle mallar da temizleniyor. Yani hani bunu reddetmeye gerek yok. Çünkü ne kadar harcanacak, ne olacak bu tam bilinmiyor. Ne var ne yok hepsi harcanıyor. Bak şimdi tekrar okuyayım o ifadeyi. Şimdi diyor ki her kim İbn Ömer şöyle diyor. Kim bu malları biriktirip de zekatlarını vermezse onun için helak ve azap vardır. Zekat ayetinin indirilmesinden önce ihtiyaçtan fazla olup da Allah yolunda harcanmayan mallar kenz sayılırdı. Zekat indirilince Allah zekatı mallar için bir temizlik sebebi kılmıştır. Yani çok enteresan bir şey bu ayet-i kerime. Yani zekat aslında harcamanın değil, saklamanın nedenidir. Yani bunun öncesinde yani bir tür hani sanki zekat şeyi neshediyor gibi. Yani zekatla birlikte artık insanlar mal saklayabilir hale geliyor. Çünkü zekat miktarını verince ve verdiklerinden dolayı kalanını saklayabilir hale gelmiş oluyorlar. Çok önemli bir hadis-i şeriftir bu. Yani bunun altını çizmiş olalım. Ebu Said'den şöyle işittim diyor. Peygamber şöyle buyurdu. 5 ukiyeden az miktar gümüş zekat yoktur. En aşağı 3'er yaşında 5 deveden aşağısında da zekat yoktur. 5 vesk miktarının aşağısındaki zekat yoktur. Yani demek ki yani az çok belli bir nisabı olan, malı olan kişi yani zekat verecek. Dolayısıyla Peygamberimiz bunlara ölçüler belirliyor. Bu ölçüler tabii örfidir yani muhakkak. Arap toplumunda ya da işte sahabe toplumunda yani her dönemde şey değişir tabii. Böyle. Başka bir hadis-i şerif. Bize Ali aktardı diyor. O Hüseyin'den aktarıyor.
Ben diyor Rebze'ye uğradım. Orada Ebu Zer'le karşılaştım. Ona seni bu menziline indiren nedir dedim. Ebu Zer şöyle dedi. Şam'daydın. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar işte onlara elimli bir azap muştula. Ayetin tefsiri hakkında Muaviye ile ihtilaf ettim. Muaviye bu ayet kitap ehli hakkında indi dedi. Ben de bu ayet hem bizim hakkımızda hem de kitap ehli hakkında indi dedim. Bu konuda benimle onun arasında bir niza oldu. Muaviye Osman'a bir mektup yazıp beni şikayet etti. Bunun üzerine Osman da bana Medine'ye gel diye mektup yazdı. Medine'ye geldim. İnsanlar beni bundan evvel hiç görmemişler gibi yanında toplanıp çoğaldılar. Ben bu hali Osman'a söyledim. Osman bana istersen bir kenara çekilirsin ve yakın bir yerde olursun dedi. Beni bu menzile indiren hadise budur. Eğer benim üzerime bir Habeşli'yi emir tayin etmiş olsaydılar çok enteresan tabii bir hadis-i şerif gerçekten. Yani iç içe tabii birçok konu var burada. Şimdi en sonundan başlayalım. Yani Ebu Zer tam öyle hani Sünni iktidar teorisine uygun ve kaynaklık teşkil edecek bir söz söylüyor. Yani benim başıma bir köleyi bile tayin etseniz ben ona uyarım diyor. Dolayısıyla Hazreti Osman böyle dediği için ben ona itaat ederim demiş oluyor. Burası güzel, yani çok güzel. Ama yukarıya gidelim. Şimdi bu ayet-i kerimeyi yorumlamada ciddi bir fark ortaya çıkıyor. Yani ciddi fark ne? Şimdi Aziz Muhammed diyor ki yani bu diyor ehli kitap hakkında inmiştir diyor, bizimle ilgili değildir. Şimdi bu bakış açısı doğru değil tabii, yani doğru değil. Çünkü ehli kitap hakkında inmiş olması demek bizi bağlayamıyor, bizi etkilemiyor demek değildir. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim'deki birçok konu bizim dışımızda kalır. Bu doğru değil. Bence en doğrusu yukarıdaki hadis-i şerif. Yani hadis-i şerif diyor ki yani zekat diyor şeyi belirledi diyor. Yani belki mesela hani nasıl ki işte modern hani dünyada da var yani hani bir takım yani imkanlar arttıkça oranlar da artabilir, yani bu tekrar böyle konuşulabilir filan fukaha tarafından, ama netice itibariyle şey böyle yani zekatla birlikte artık stoklama yani zenginliğin yolu açılmış oluyor. Bu çok enteresan bir hadis-i şerif ama şeyin yani Muaviye'nin yorumu doğru değil. Şimdi Hazreti Osman yani diyor ki yani kenarda bir yerde kal diyor. Yani çünkü toplumun istikametini anlıyor. Yani Ebu Zer'in dediği de çok yanlış değil ama toplumun istikametini, nereye gideceğini de anlamış oluyor. Ondan sonra şey böyle. Dolayısıyla Ebu Zer'in böyle hani kenara vesaire çekilmesi nedeni o. Daha sonra da orada vefat ediyor. Hatta böyle çok trajik bir vefatı vardır. İşte Peygamberimiz ona işte yalnız yaşarsın, yalnız ölürsün ve yalnız haşredilirsin mealine bir hadis-i şerif söylüyor. Böyle bir başına orada yatarken işte hasta bir kadın, karısı var. Karısı diyor ki yani şimdi diyor yani sen diyor nasıl diyor ben defnedeceğim diyor. Ölüme şey yapmış. Bu hadis-i şerifi söylüyor ve vefatından biraz sonra oradan tesadüfen geçen işte bir sahabe grubu uğruyorlar. İşte bu Zer'i görüyorlar vefat etmiş halinde. Bu hadis-i şerifi söylüyorlar ve orada onu defnediyorlar. Şimdi başka bir hadis-i şerif. Ben bir toplumun yanına oturuyordum dedi diyor. Bu sırada sert saçlı, sert elbiseli ve sert görünüşlü bir kimse geldi. Nihayet o topluluğun yanında dikildi ve onlara selam verdi. Sonra altın ve gümüşleri biriktirip infak etmeyenlere üzeri cehennem ateşinde kızdırılmış taşlardan haber ver. Bu taşlar onlardan her birinin memesi ortasına konulur. İki kürek kemiğinden çıkar. Kürek kemikleri üzerine konulur. Nihayet memeleri ortasından dışarı çıkar. Böylece kürek kemikleri ile memeler arasında gider gelir dedi. Bunları söyledikten sonra o zat geri döndü ve direğin yanına oturdu. Ben de onun arkasından gittim ve yanına oturdum. Onun kim olduğunu bilmiyordum. Ona efendim ben bu insanların senin söylediği sözlerden hoşlanmadıklarını sanıyorum dedim. Cevaben onlar hiçbir şeyi akıl etmiyorlar. Dostum bana şöyle buyurdu dedi. Ben de senin dostun kimdir dedim. Peygamberdir dedi. Peygamber bu Ebu Zer tabii. Ey Ebu Zer, Uhud dağını görüyor musun dedi. Ebu Zer dedi ki Resulullah bir ihtiyacı için beni oraya gönderecek zannederek gündüzden ne kadar zaman kaldı diye güneşe baktım ve evet Uhud'u görüyorum dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Uhud dağı gibi altınım olup 3 dinar hariç bunun hepsini infak etmek isterim buyurdu. Bu insanlar ise akıl etmiyorlar. Ancak dünya metağı topluyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a kavuşuncaya kadar onlardan hiçbir dünya metağı istemem ve onlara dinlen bir şey de sormam. Yani şimdi bu kadar diyor dünya malı seven, dünya malını düşünen kişilere hani şeyden bir şey sormam. Ondan sonra
Evet, böyle. Niye yani dinden sormama da böyle. Çünkü mala böyle bu kadar düşkün olan insanlara dinden sorulacak bir şey yoktur demiş oluyor. Babu ilk infak

mal fi hakkihi. Allah malı haklı yerde harcama bahsi. İbn-i Mesud şöyle diyor, Peygamberimiz şöyle buyurmuş: İki kimseden başkasına gıpta edilmez. Biri Allah ona mal vermiş, malı hak yolunda harcayıp tüketmeye yetecek kadar kudret vermiş. İkincisi de Allah hikmet ihsan etmiş, o da bu ilim ve hikmetle hükmetmekte ve onu başkalarına öğretmekte. Yani biri alim, yani öğreten alim, diğeri de efendim cömert, zengin. Başka bir hadis-i şerif: sadakada gösteriş yapmanın kötülüğü. Allah şöyle buyuruyor: ey iman edenler, malın insanlara gösterişini harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle malınızı yani heder etmeyin. Çünkü onun hali üzerine bir toprak bulunup kendisine şiddetli bir yağmur isabet eden, bu suretle o kendisini kaskatı bir taş haline bırakmış olan kaypak bir kayan haline benzer diye devam ediyor. Şimdi Allah çalınmış maldan yapılan sadakayı kabul etmez. Yani malın bir defa tabii helalden olması lazım ki hani zekat şey olabilsin. Bunu kim demiş, bir dakika. Evet. Allah yalnız helal kazançtan yapılan sadakayı kabul eder. Başka bir hadis-i şerif: Allah ribanın bereketini tamamen giderir, sadakayı ise artırır. Allah haramı helal tanımakta ısrar eden çok kafir, çok günahkar, hiçbir kimseyi sevmez. İman eden, iyi amellerde bulunan, namazı dosdoğru kılan, bir de zekatı veren kimseler, onlar Rablerinin nezdinde mükafatlanacaklardır. Şimdi sadakaların helal kazançtan verilmesi, daha doğrusu yani helalin hani sadakası olabilir. Zaten haram olan hani mal kabul edilmediği için onda bir şey olmaz yani. Resulullah şöyle buyurdu: kim helal kazancından bir hurma değerinde bir sadaka verirse, Allah'ın helal maldan verilen sadakadan başka hiçbir sadakayı kabul etmez. Çünkü diyor yani. Vurgu burada yani. Allah helalin dışında başka bir şey kabul etmez. İşte Allah bu helal sadakayı sağ eliyle kabul eder. Bu tabii çok önemli hadis-i şerif. Yani sağ eliyle yani bereketlendirir, çoğaltır, onu hani artırır, ziyadelendirir. Ondan sonra o tek hurma değerindeki sadakayı dağ gibi oluncaya kadar sütten şey sizden birinizin sütten ayrılmış tayını büyütüşü gibi sadaka sahibi için dikkatle büyütür. Yani titizlikle büyütür, yani daha çok büyütür. Yani verdiğin zekat büyür filan. Yani böyle bir noktaya doğru ulaşmış olur. Başka bir hadis-i şerif: kabul edilmeyip geri çevrilmesinden önce sadaka verme bahsi. Şimdi Peygamber Efendimiz'den işittim diyor: sadaka veriniz, çünkü size öyle bir zaman gelecek ki kişi o sırada sadakasıyla yürür de onu kabul edecek bir kimse bulamaz. Sadaka verilmek istenen her kişi, bu sadakayı dün getirseydin muhakkak onu kabul ederdim. Fakat bugün benim için bu sadakaya ihtiyaç yoktur da. Yani o kadar zenginlik olacak yani İslam toplumunda veya İslam ümmetinde. Ondan sonra yani paranın bir şeyi var tabii, insanlar bir şekilde ondan sonra yani kabul ediyorlar ama yani normalde tabii yani hakikaten zenginlik çok yayıldı tabii. Yani onu da bilmek lazım. Ebu Hureyre şöyle demiş, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu diyor: İçinizde malı çoğalıp da her yerde olup taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hatta o sırada mal sahibinin sadakasını kim kabul eder diye tasalandırır. Hatta mal sahibi sadakayı arz eder de kendisini arz edeceği kimse benim mala ihtiyacım yoktur der. Yani o kadar, ama tabii hani mümin olması gerekmiyor. Yani mümin olmayanlara da sadaka verilebilir, zekat verilebilir. Ondan sonra şey böyle. Ben diyor Resulullah'ın yanındaydım diyor. Resulullah'a iki kişi geldi. Biri fakirlikten şikayet ediyordu. Diğeri de yol kesilmesinden, yani emniyetten yani şikayet ediyordu. Resulullah bunlara cevaben şöyle buyurdu: yol kesilmesine gelince o çok sürmez. Az sonra bir zaman gelir ki o vakit ticaret kervanı kimsenin himaye ve kefaletine muhtaç olmayarak Mekke'ye kadar çıkar gider. Ortalığın darlık ve fakirlik sıkıntısına gelince sizin biriniz sadakasıyla dolaşıp da kendisinden bu sadakayı kabul edecek bir kimse bulamayacak bir halde müreffeh günler gelmedikçe kıyamet kopmaz. Sonra ahirette sizden biriniz muhakkak Allah'ın huzurunda, Allah ile kendisi arasında hiçbir perde olmayarak
ve Allah'ın kelamını tercüme edecek bir tercümanda bulunmayarak duracaktır. Yani şimdi dünya hayatında peygamberler var, mütercim olan onlar, yani onlar bize aktarıyor. İşte melek var, Cebrail aleyhisselam var, başka işte perdeler var vesaire.

Bu mesela diyeyim ki nasıl ki dünya hayatında mesela işte yoksulluk var, yani zenginlikle arada perde var, o perde kalkacak. İşte güvenle arada perde var, o kalkacak filan. Ahirette de Allah'la arada perde kalkacak ve Allah okula diyecek ki ben sana mal vermedim mi soracak. Okul da evet verdin diye muhakkak cevap verecek. Sonra Allah ben sana bir Resul göndermedim mi diye soracak. O da evet gönderdim diyecek. Bu halde o kimsenin sağına bakar cehennem. Şey, o kimse yani sağına bakar, cehennem ateşinden başka bir şey göremez. Sonra soluna bakar, yine cehennem ateşinden başka bir şey göremez. Binaenaleyh şimdi sizin biriniz tek bir hurmanın yarısı ile bunu da bulamazsa güzel bir sözde olsun, kendisini cehennem ateşinden korusun. Şimdi bu tabii yine çok önemli bir konu, çünkü yani sadaka ile zekatı tabii biraz farklı düşünmek lazım. Zekat yani belirli işte kişilere işte belirli bir maldan verilmesiyle ilgili, ama sadaka her türde olan bir şey. Yani herkese ve her türde olan bir şey. Onun için mesela sınırsız sayıda sadaka var. Yani hani sadaka türü var. Ben de hani bunu zaman zaman hani yazdım. Dolayısıyla yani sadaka geniş, sınırsız, ama zekat daha sınırlı. Evet. Başka bir hadis-i şerif. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: İnsanlar üzerine muhakkak öyle bir zaman gelecek ki o vakit bir adam sadaka, bu okumuş oldu. Ama şu kısmını okumadık mesela. Yine bir zaman gelecek ki erkeklerin azlığından ve kadınların çokluğundan dolayı 40 kadının bir erkeğin arkasından gitmekte oldukları ve onun himayesine sığındıkları görülecektir. Çok enteresan yani bu da bir hadis-i şerif olarak hakikaten. Başka bir hadis-i şerif: Velev ki yarım hurmayla olsun, aile ve şey hurmayla ve az sadakayla da olsa kendisini cehennem ateşinden koruyun. Allah'ın rızasını istemek ve ruhlarında olan imanı kökleştirip takviye etmek için mallarını harcayanların hali bir tepenin üzerine bulunan güzel bir bahçenin haline benzer ki ona bol bir yağmur isabet etmiş, meyvelerini iki kat vermiş. Bu da ondan sonra. Yani az önce cimriliği anlatan bir ayet-i kerime vardı. Bu da hadis, bu da cömertliği anlatıyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha. Ebu Mesud şöyle demiştir: Onların mallarından sadaka al ki bununla kendilerini temizlemiş, bununla onları bereketlendirmiş olasın. Mealindeki ayet indiğinde biz arkamızda ücretle yük taşımaya çalışırdık. Sahabilerden biri çokça bir para getirip sadaka olarak verdi. Bunu gören münafıklar bu müraidir, gösterişçidir dediler. Sonra diğer bir kimse geldi ve bir sağ hurma sadaka verdi. Bu da münafık. Bu kez münafıklar Allah bu adamın bir sağ sadakasından ganidir dediler. Bunun üzerine şu ayet indi: Sadakalarda, bağışlarda bulunan müminlerle, güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayan fakirlerle eğlenenler, Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Yani herkes imkan ölçüsüne veriyor. Yani sırtımızda yük taşıyorduk, getirip bir şey veriyorduk ya da işte bir hurma veriyorduk, memle veriyorduk filan. Herkes bir şey veriyordu. Onun için mesela insanların tabii ne dediğine bakmamak lazım. Yani bir kısmı öyle der, bir kısmı öbür türlü der. Onlara bakmamak lazım. Ebu Mesud el Ensari şöyle demiştir: Resulullah bize diyor sadaka emrettiğinde diyor herhangi birimiz diyor çarşıya gider ve arkasından ücretle yük taşır, iki avuç hurma kazanırdı. Ondan sonra bu kazancından sadaka verirdi. Bazılarının bugün 100 binlik serveti var. Yani o, yani bu tabii çok önemli bir şey. Yani sahabe bir dönem tabii yoksul olmuştur. Yani o yoksulluk içerisinde yani vefat edenler, ahirete göçenler vesaire olmuştur, ama yani sahabe yani ömürlerini böyle uzun, biraz uzun düşündüğünüzde hayatlarının ikinci evresinde çok büyük servetlere ulaşmışlardır. Yani çok büyük zenginliklere ulaşmışlardır falan. Yani bunu da bilmek lazım yani. Hatta mesela bazen sahabe bundan korkmuş ve yani düşündük ki acaba dünyada yani Cenab-ı Hak bize ücretimizi dünyada mı ödüyor? Yani bunu da mesela böyle bir şey olarak düşünmüşler. Çok enteresan bir bakış açısıdır yani bu. Ebu İshak şöyle demiştir diyor: Ben Abdullah İbni Mukil'den işittim. Ben Resulullah'tan işittim. Bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi ateşten ku enfusekum ve lev bi temretin. Yani bir hurmayla. Burada şimdi hadis-i şerifte bir nısf temre yani. Velev bir şıkkı temre, pardon. Yani bir hurma yarısı dahi olsa yani onunla kendinizi koruyun. Yani kendinizi muhafaza edin diyor. Ayşe şöyle diyor: Bir kere yanıma bir kadın girdi. Beraberinde iki kız çocuğu vardı. Bir şey istiyordu. O sırada yanımda bir hurmadan başka bir şey bulamadım. Kadına o tek hurmayı verdim. Kadın hurmayı iki çocuğu arasında böldü ve
kendisi bir şey yemiyor.

Yani sonra kalktı ve çıkıp gitti. Müteakiben yanımıza peygamber girdi. Vakayı kendisine bildirdim. Peygamberimiz kadın erkek bir kimse şu kız çocukları yüzünden herhangi bir surette sıkıntıya uğratılırsa o kız çocukları kendisi için cehennem ateşinden koruyan birer perde olurlar. Yani çocuklar yani anne ve babayı korur. Burada tabii lehte yani şey çünkü anne böyle böyle bir şey yapıyor. Evet. Hangi sadaka daha faziletlidir? Ve sıhhatli cimri kimsenin sadakasının fazileti. Yüce Al, evet. Herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim beni yakın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursaydım. İyi adamlardan olsaydım diyeceğinden evvel size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Bu yani ayet-i kerime yani ondan sonra hadis-i şerife gelelim. Ebu Hureyre şöyle diyor. Peygamberimiz diyor, size diyor bir kimse geldi ve ya Resulullah ecir ve sevap yönünden hangi sadaka daha büyüktür? Resulullah sıhhatli. Şimdi cimri olduğunu diyor ama o hadis-i Arapçasına bir bakayım. Eyyü sadaka azam ecren gale en tasaddaka ve ente sahihun şahihun. Şimdi yani cimrilik değil de böyle iştahlı yani hırslısın. Yani sağlığın yerinde yani ölüme yüz tutmamışsın. Sağlığın yerinde hırslısın ve yani mal kaybolacak korkacak diye endişe ediyorsun. Ondan sonra bu adamın verdiği sadaka daha üstündür. Fakirlikten korkarsın ve zenginliği arzu ediyorsun filan. Bu esnada verdiğin sadaka diyor. Can boğaza ulaşıp bu malın falan içindir, şu malın filan kimse içindir deyince ve bunlardan mirasçılarına oluncaya kadar sadakanı geriye bırakma. Yani mirası dağıtmaya başladın filan, şu şunu bu bunu falan filan demeye başladın. Yani o kadar geciktirmeyin yani sadakayı o şekilde geciktirmeyin. Yani tam böyle iştahlı olduğunuz. Başka bir hadis-i şerif. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Peygamberin kadınlarından bazısı peygamber hitaben. Hangimiz sana daha çabuk kavuşacaktır dediler. Peygamber eli uzun olan buyurdu. Bunun üzerine peygamberin kadınları bir kamış endaze alıp koca kollarını ölçmeye başladılar. Sevde binti Zema içlerinde en uzun kollu kadın idi. Fakat Resulullah'ın vefatından sonra öğrendik ki kolu uzun olan kadın sadakası bol demekmiş. Yani eli uzun. Yani ve hakikaten Sevde içimizde peygambere ilk kavuşan oldu ve Sevde sadaka vermeyi severdi. Yani bu tabii enteresan. Yani peygamberimizin sözünü lafzende yani kabul etmiş oluyorlar. Ama halbuki şey değil. Yani peygamberimiz bunu mecazen söylüyor. Onlar bunu lafzen alıyorlar. Fakat fiilen iki şekilde de gerçekleşiyor. Yani hem eli uzun olan idi hem de en cömert olan idi. Bu tabi bazen mesela işte bu fizyolojik özellikler üzerine ahlaki özellikler yorumu da yapılır. Yani mesela el uzunluğu yani fiziksel olarak el uzunluğu prensipte cömertlik anlamına da gelebilir yani. Böyle de yorumlanabilir. Açık verilen sadaka bahsi. Şimdi evet bu yani hangi sadaka üstündür şeyini açıklamış olduk yani daha doğrusu okumuş olduk. Yani insanın hırslıyken ve böyle mal arzusu varken verdiğidir. Ebu Hureyre şöyle, Peygamberimizin şu hadisini söylüyor. Sağ elin verdiğin sol eli bilmeyecek derecede gizli sadaka veren kimse. Yani faziletli olan şey nedir? Yani böyle veren kişidir. Yani sağ elin verdiğin sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kişi. İnsan bilmeyerek bir zengine sadaka verdiğinde yani sadaka nedir, makbul müdür? Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. İsrailoğlundan bir kimse yemin olsun bu gece muhakkak bir sadaka vereceğim dedi. Dışarıya çıktı, sadakasını tesadüfen bir hırsızın eline koydu. Sabaha ulaştıklarında halk bir hırsıza sadaka verilmiş diye konuştular. Sadakayı veren bu işten üzülme ey Allah. Hamd ancak sana mahsustur. Sadaka verdiğim için hamd ederim dedi. De Allah'a yemin olsun muhakkak bir sadaka vereceğim deyip sadakasıyla dışarıya çıktı. Bu defa bilmeyerek sadakasını zina edici bir kadının ellerine koydu. Sabah vardıklarına halk zina eden bir kadına bu gece sadaka verilmiş diye konuşur oldular. Sadaka veren kimse hiç aldırmayarak ey Allah sadakamı bir fahişeye yine senin iradenle vermiş olduğum için ham sana mahsustur dedi. Muhakkak bir sadaka vereceğine yemin ederek sadakasıyla dışarı çıktı. Bu sefer de sadakasını bilmeyerek bir zengin eline koydu. Sabaha girdiklerinde halk bir zengine sadaka verilmiş diye konuşur oldular. Sadaka veren de ey Allah hırsıza, fahişe, zengine sadaka verdiğim için de hamd sana mahsustur dedi.
Çok enteresan şey.

bir hadis. Yani burada önemli olan kime verildiği değil. Yani önemli olan senden çıkması, yani iyi niyetle çıkması. Yani zengine de verilebilir, fahişeye de verilebilir, bilmem kime de verilebilir. Yani hırsıza da verilebilir. Rüyasında ona gelince şöyle müjdelendi. Hırsıza verdiğin sadakaya gelince o sadaka sebebiyle hırsız hırsızlığından vazgeçer. Temiz hayata kavuşur. Fahişeye gelince umulur ki bu kadın da zinadan vazgeçer. Temiz ve iffetli olur. Zengine gelince bu zengin de aldığı sadakayla da ibretlenip utanır da Allah'ın ihsan eylemiş olduğu zenginliğinden fakirlere infaka başlar. İnsan bilmeyerek kendi oğluna sadaka verdiğinde. Şimdi diyor ki beraberin Resulullah'a biat ettim diyor. Ben babam ve dedemin beraberinde. Resulullah benim nişanladı ve evlendirdi. Ben Resulullah'a dava arz ettim. O bana hak verdi. Bir defa babam Yezid sadaka etmek üzere bir takım altın paralar çıkardı da bunları kendi namına tasadduk edivermesi için mescitte bir adamın yanına koydu. Sonra ben geldim, o adamdan bu altınları aldım da babamın yanına bu altınlarla geldim. Bunun üzerine babam, vallahi ben altınları sana verilsin diye bırakmadım dedi ve altınları almak istedi. Ben de Resulullah'a bu davayı arz ettim. Resulullah babama hitaben, Yezid niyet ettiğin sadaka sevabı senin. Ya man aldığın sadaka paraları da senindir buyurdu. Yani ama bu sadaka da bir zekatla ilgili değil yani. Zekat olsa böyle olmaz herhalde. En azından fıkıh bunu kabul etmez böyle. Başka bir hadis-i şerif. Babu sadaka bil yemin, yani sağ eliyle sadaka verme, yani böyle iştahla, yani arzuyla, istekle verme yani. Ebu Hureyre diyor, aktarıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Yedi sınıf insan vardır ki Allah gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde bunları gölgesinde, arşının gölgesinde gölgelendirir. İşte bu meşhur bir hadis-i şeriftir. İşte adil imam. Ondan sonra Allah'a ibadet ederek temiz bir hayat içinde büyüyen genç, gönlü mescitlere bağlanmış olan insan, Allah için seven Allah ve bu sevgiyle birleşip bu sevgiyle ayrılan kişiler, içtima mevki sahibi, yani böyle mevkiyse makam sahibi bir kadın tarafından çağrılıp kadınlığını kendisine arz ettiğinde Allah'tan korkarım cevabıyla karşılık veren kişi, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren zengin, insanlardan tenha yerlerde Allah'ı anıp gözleri yaş döken takva sahibi. Bu da meşhur bir hadis-i şeriftir. Yani böyle 7 sınıf, hakikaten tabii herkes bir şekilde bu sınıflara, birine dahil olmak yani için dua eder yani. Peygamber Efendimiz'den işittim diyor. Siz sadakanızı veriniz. Çünkü sizin üzerinize öyle bir zaman gelecektir ki o vakit insan, bunu daha önce okumuştuk yani. Yani ihtiyaç olmayacak, zengin olacak insanlar. Bunu daha önce de okumuştuk. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sadakasını bizzat kendisi vermeyip de hizmetçisine vermeyi emreden kişi, Ebu Musa Hazreti Peygamber'in o şey, yani hizmetçi sadaka veren iki kimseden birisidir buyurduğunu söyledi diyor. Bu ne demek şimdi bakalım. Hazreti Ayşe şöyle demiş. Resulullah şöyle buyurdu. Kadın evinin yiyeceklerinden aile dirliğini bozucu olmayarak infak ve ikram ettiğinde infak etmesi sebebiyle kadın için bu infakın sevabı vardır. Bu malı kazanması sebebiyle kocası için de sevap vardır. Bu malı bekleyen bekçi için de bir o kadar sevap vardır. Bunların bazısının ecri diğerlerinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. Yani çok hoş bir hadis-i şerif. Yani normalde aslında ortada bir tane mal var. Bu malı koruyan var. Bu malı işte veren var. İşte aileden veren var. İşte karısı veriyor vesaire filan. Yani 3-5 kişi var ve 3-5 kişi de aslında aynı ecri alıyor. Yani diyelim ki mesela işte adam eve yemek getiriyor, yemek pişiriliyor. Kadın o yemeği pişiriyor, veriyor. Başkalarına ikram ediyor vesaire filan. Yani herkes nasipleniyor. Herkes bundan nasiplenmiş oluyor. Bu böyle bir hadisi şerif. Efendim burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den okumaya devam edeceğiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Evet, Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında tekrar beraberiz. Program bu kısmına Kur'an-ı Kerim'den Necim suresinden okumaya devam edeceğiz. Necim suresinde işte innellezine la yu'minne bil ahireti le yusemmune'l melaikete tesmiyetel ünsa ve ma lehum bihi min ilm in yettebiune illa zan ve inne zan la yu'ni minel hakkı şey'a. Bu ayet-i kerimede kalmışız. Şimdi ahirete iman etmeyenler melekleri dişi olarak isimlendirirler. Yani işte melekleri dişi olarak isimlendirirler. Yani bir defa onların melek olduğuna inanmazlar. Yani çünkü melek olduğuna inanabilmek için Allah'ın Allah olduğuna ve Allah'ın bir olduğuna inanmak gerekir. Halbuki onlar meleklerin evrendeki bir takım işleri yapan güçler olduğunu düşünüyorlar ve bu güçleri genellikle dişi olarak, yani işte mesela işte tanrıça şeklinde, yani tanrıçalar şeklinde mütealâ ediyorlar. Yani Allah karşısında yani şeyleri böyle, yani böyle görüyorlar. Bunlar dişi diye isimlendiriyorlar. Bunlar ahirete inanmayanlar. Şimdi ahirete inanmayanlar niye diyor, yani bu tabiri niye kullanıyor? Çünkü ahirete inanabilmek için peygamberin sözünü kabul etmek gerekiyor. Yani ahiret onunla ilgili bir şey. Halbuki şimdi peygamberin sözünü kabul ettiğinde peygamber zaten melek nedir, Allah nedir, ahiret nedir, dünya nedir, öteki nedir, beriki nedir, bütün bunları anlatıyor. Dolayısıyla şimdi yani melekleri kabul etmeyenler aslında peygamberi kabul etmeyenler. Peygamberi kabul etmeyen ise Allah'ı kabul etmeyen yani olmuş oluyor. İşte Allah'a değil, affedersiniz, ahiret gününü kabul etmeyen olmuş oluyor böyle. Ve ma lehum bi min ilm. Halbuki şimdi onların bu konuda bir bilgisi yok. Yani şimdi bu çok önemli bir eleştiri, daha doğrusu çok önemli bir uyarı. Yani onların bir bilgisi yok. Mesela neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Yani böyle bir isimlendirmeyi neye dayanarak yapıyorsunuz? Bunun bir açıklaması yok, bunun bir ifadesi yok. Öyle yani, öyle söylüyorlar. Çünkü bunu kim söyleyebilir? Ancak peygamber söyleyebilir. Yani melekleri kim bilebilir ki? Yani ondan sonra dolayısıyla şimdi ancak peygamber bunu söyleyebilir. Peygamber bunu ifade

Filozoflar arasındaki yani tartışma konularından birisini teşkil eder. Yani acaba insan ne biliyor? Yani insan nelerden, yani insan bilgisi nereye ulaşabiliyor falan gibi. Yani böyle bir tartışma vardır. Genellikle yani metafizik alanla ilgili, metafizik konuyla ilgili insanların bir şey bilmediği, yani daha doğrusu bilgi, kesin bir bilgiye sahip olamayacakları kabul edilir. Bir makuliyet oluşturarak, bir makuliyet alanı oluşturarak, yani ne, yani yanlış bilgilerden arındırma işinde akıl çok büyük bir rol oynayabilir. Ama yani netice itibariyle mesela melekler nedir, ne değildir, yani bunu akıl bilemez. Ya da mesela ölüm sonrasında hani şey var mı yok mu, akıl bunu bilemez. Dolayısıyla şimdi aklın burada bir sınırlılığı var. Kur'an-ı Kerim'de bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani in yettebiûne illâ zan. Yani onlar aslında bir zannın peşinden gidiyorlar. Halbuki yapmaları gereken şey zannın değil, peygamberin peşinden gitmek. Dolayısıyla şimdi yani peygambere tabi olmaları gerekirken onlar zanna tabi oluyorlar. Ve inne zanne la yuğni minel hakkı şey'a. Zan ise hakikat karşılığında bir şey ifade etmez. Yani la yuğni minel hakkı şey'a, hakikate karşı hiçbir şey ifade etmez. Bir manası yoktur yani. Fa'arid an men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayate dünya. Öyleyse sen de bizim hani zikrimizi bir tarafa bırakan, yani zikrim, yani bizi, yani bizim sözümüzü dinlemeyen, ondan yüz çeviren, zikrimizden yüz çeviren kimseden sen de yüz çevir. Velem yurid illel hayate dünya. Yani bu adam yani niye zikrimizden yüz çeviriyor? Çünkü bu adam sadece dünya hayatı, yani hani varsa yoksa dünya hayatını istiyor. Dünya hayatının peşinden gidiyor. Bu adamı dinleme, yani bu adama kulak verme. Şimdi bu da tabii tebliğin bir merhalesi, yani tebliğin bir aşaması. Çünkü netice itibariyle tebliğ yani insanlara hani anlatıyor ama cedel yapmak üzere değil. Yani dolayısıyla şimdi yani dünyadan hani başka bir şey arzulamıyor. Dünyadan başka bir şey düşünmüyor. Bu adamdan şey yap diyor, yani uzak dur diyor. Şey tekrar alayım, şuraya yanlış ifade ettim. Şimdi tebliğ cedel olmamalı. Yani cedele düşmemeli ve tebliğin esas itibariyle bir istina özelliği olması lazım. Yani tebliğ bir istinadır. Yani müstahanilikle yapılan bir şeydir. Dolayısıyla şimdi yani irşad etmek yeterlidir. Yani tebliğ etmek için irşad etmek, yani anlatmak, öğüt vermek yeterlidir. Ve bunun ötesinde bir şey yapmamak lazım. Yani bir şey düşünmemek lazım. Onun için bu ayet-i kerime önemli. فَاَرِدْ اَنْ مَنْ تَوَلَّا اَنْ زِكْرِنَا. Yani bizim öğüdüğümüzden, bizim zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Felem yurid illel hayate dünya. Bu adam zaten sadece dünya hayatını şey yapıyor, yani arzuluyor. Yani halbuki mesela bir adam yani dünya hayatını arzuladığında aslında boş bir şeyin peşine koşmuş oluyor. Çünkü dünya hayatı bitecek, dünya hayatı ortadan kalkacak. Şey böyle. Zalike mebluğuhu minel ilm. Şimdi iki ayet-i kerime üzerine ilişki var. Yani mesela melekleri tesmiyetel ünsel yapanlar ile sadece dünya hayatını yani arzulayanlar şey böyle. Çünkü öte fikirleri yok. Şimdi metafizikçiler aslında tam öyle değil. Yani metafizikçiler bir öte dünya fikrine, yani bir saadeti kusvaya sahipler ama bunun nasıl olacağını bilmiyorlar. Yani bir ruhumuz var mı yok mu vesaire falan. Yani bunu bilmiyorlar. Dolayısıyla bir zan üzere hareket ediyorlar. Zalike mebluğuhum minel ilm. Şimdi onların bilgi seviyesi bu. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi ve huve a'lemu bimen ihtede. İşte Allah kendi yolundan sapmış olanı en iyi bilendir. Ve huve a'lemu bimen ihtede. Yani hidayete ereni de, hidayete gidecek olanı da en iyi bilen yani Allah'tır. Bimen ihtede. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Yani yukarıki ayet-i kerimeyi böyle tekrar okumaya gerek var. Şimdi diyor ki İşte onların bilgi seviyesi bu. Yani bilgileri buraya ulaşıyor. Yani dünya hayatından başka bir şey yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Mesela inşirah-ı sadır diye. Şimdi inşirah-ı sadır aslında insanın idrak araçlarının açılmasıyla dünyadan başka bir yerin olabildiğini anlamak demektir. Yani dünya hayatımızdan başka bir hayatın olabildiğine ya inanmak, ya kani olmak, ya onu düşünmek vesaire gibi, yani bunlar mesela. Buna inşirah-ı sadr diyoruz. Yani sadrımızın ötesine geçerek bunu anlama şey diyoruz. Böylece şimdi yani bilginin seviyesi daha ileri bir
noktaya gitmiş oluyor. İşte inne rabbeke huve a'lemu bimen dalle an sebilihi. Şimdi yani kim yolundan sapıyor? Bunu en iyi o biliyor. Yani halbuki konuşurlarken öyle değiller. Yani bu şimdi hani böyle bir kafir, işte müşrik vesaire, yani tipolojisini böyle düşününce yani illa böyle çok böyle yoldan çıkmış, sapıtmış

vesaire gibi, yani böyle düşünmek doğru değil. Çünkü netice itibariyle bu insanların da bir şeyi var. Yani bir makuliyeti var. Yani bir mantıklı hareket edişleri var vesaire. Ama ayet-i kerim diyor ki yani Allah yolundan sapanları en iyi bilendir. Ama doğru yola gireni de o biliyor. Dolayısıyla şimdi kim haklı kim haksız, kim doğru kim yanlış, bunu Allah biliyor. Dolayısıyla şimdi hani yani onlar hani biz biliyoruz demekle bu işi bilmiş olmuyorlar. Zaten mesela şimdi bir mümin ile bir kafirin farkı biraz burada ortaya çıkabilir. Mesela bir mümin en nihayetinde doğruyu Allah'ın bildiğini bilir. Ama kendisi yani ben doğruyum diye böyle iddia etmez yani. Yani mutlaka doğruyum falan, böyle haklıyım vesaire gibi böyle şey yapmaz. Başka bir ayet-i kerime. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Şimdi göğün ve yerin hükümranlığı, yani ne var ne yok her şey Allah'a aittir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Göklerde ve yerde. Şimdi göklerde olanın için zikrediyor, söylüyor. Çünkü yeryüzündekiler birçok konuda gökyüzünün, yeryüzünün sahibi olduğunu düşünüyorlar. Yani yıldızlar, gök cisimleri vesaire filan. Yani ikincil yaratıcılar. Yani onlar gökyüzünün sakinleri ve onlar yeryüzünün sahipleri. Şimdi ayet-i kerime diyor ki siz ve size ait olanlar ile sizin sahibini zannettikleriniz de Allah'ındır. Yani dolayısıyla şimdi hani şimdi Allahu Ekber lafzını anlamış oluyoruz burada. Yani Allahu Ekber demek yani daha büyük falan değil ve en büyük değil. Yani Allahu Ekber demek aslında bir tek büyük var. Yani bir tek malik var. Bir tek sahip var. Yani başka bir şey yok. Dolayısıyla şimdi yani yerde olanlar onundur. Tamam, hadi anladık. Ama gökte olanlar da onundur. Halbuki biz gökte olanları, yani insanlar, paganlar, gökte olanları Allah'ın, pardon, yeryüzünün sahipleri olarak mütalaa ediyor idik. Bu çok önemli bir ayet-i kerimedir. Yani ve Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in hani insanlara getirdiği bilgilerin en önemlilerinden birisi yani bu. Paganlığı bu şekilde kırıyor ve insanlığı aslında özgürleştiriyor. Yani yeri ve göğü ilkesel olarak birleştirerek yer ve göğün sahibinin Allah olduğunu söylüyor. Bu aslında kıyamet için de geçerli. Yani mesela yani kıyamette şimdi biz mesela diyelim ki hani cehennem, işte cennet vesaire filan, mesela bunlar hani tamam var filan ama Maliki Yevmiddin, yani onun da sahibi Allah. Yani dolayısıyla şimdi yani Allah dikkatimizi cehenneme ve cennete çekmiyor. Malik'e çekiyor. Yani ben mesela bunu anlatırken şimdi şöyle bir benzetme yaparım. Şimdi diyelim ki Felak ve Nas suresinde Cenab-ı Hak diyor ki kul eûzu bi rabbin nâsi, melikin nâsi, ilahi nasi, min şerril vesvesil hannas. Şimdi bu ne demek? İnsanların ilahı, insanların maliki ve insanların Rabbi. Şimdi Rab yöneten, sahip olan, işte malik sahip olan, işte ilah yani arzusuyla yöneten filan. Yani şunu diyor, yani diyelim ki bu insanlar benim arzumla hareket ederler. Bunların sahibi benim ve bunların hükümranı benim. O zaman şimdi dikkatimiz aslında insanlara çekilmiyor. Yani her bakımdan dikkatimiz insanların malikine, insanların ilahına ve insanların Rabbine çekiliyor. Şimdi herkes de burada bu ayet-i kerimeyi anlamak lazım. Şimdi yerde dikkatimizin olmasına gerek yok. Halbuki şimdi adam mesela zannediyor ki tek yeryüzü hayatı var. Gökte olmasına gerek yok. Çünkü gökün de sahibi var. Ama ukbada da mesela şurası burada, çünkü oranın da sahibi var. Onun için mesela yani Kur'an-ı Kerim izafe ettiğinde yani hani bir yer yani izafe ettiğinde artık dikkatimiz izafe edilen isme çekilir. Yani Malik ismine çekilir. Yoksa vay işte cehennem değil, yani cennet değil, yani aslında şey olarak böyle değil. Dolayısıyla şimdi yani Kur'an-ı Kerim dikkatimizi insanca yönelen yerlerden kopartarak esas noktaya çekmiş oluyor. Yani esas konuya çekmiş oluyor. Bunu böyle anlamamız lazım. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Şimdi göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır dedik. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Şimdi bu kötülük işleyenler, yani günah işleyenler yaptıkları nedeniyle karşılık görsün, görürler. Yani şimdi mülkün sahibi demek, yani Allah yerin ve göğün malikidir. Ne demek? Maliktir. Dolayısıyla amel edenlere karşılık veriyor. Yani şimdi o zaman şimdi

0: Bu yani burada adalet aranmaz. Yani amel edenlere şöyle mi veriyor, böyle mi veriyor? Burada adalet aranmaz. Çünkü Allah dilediği şekilde verebilir. Yani Allah dilediği şekilde muamele edebilir. Yani kimse Allah'a itiraz edemez. Onun için şimdi şeyde bir sorun yok yani hani mülkünde bir sorun yok. İki, ve yezzellezine ahsenu bil husna. İyilik yapanları da ahsenu yani ihsan sahiplerini de husna ile. Yani aynı kelimeyi kullanıyor tabii. Yani iyiliğe karşı iyilikle yani şey yapar. Fakat bazı mesela başka ayet kelimeleri hüsna ve ziyade tabiri kullanılır. Yani iyiliği iyilikle yani şey yapar ama hüsne ziyadesi de vardır. Ziyade ise bazen şey olarak yorumlanır. Allah'ı görmek yani ruhiyet olarak yorumlanır. Dolayısıyla şimdi yani Müslümanlar Cenab-ı Hak'la ilişkilerinde hel min mezit derler yani aslında. Yani daha çok isterler, daha fazlasını isterler. Hel min mezit yani daha yok mu? Dolayısıyla hep daha fazlasını isteyerek yani daha fazlasını arzu ederek Allah'a iltica ederler yani Allah'a sığınırlar. Onun için şimdi bu Allah'ın malik oluşuyla ilgili bir şey. Yani Allah maliktir, mülk sahibidir, hükümrandır, hükümdardır. Böyle olduğu için yani dilediğine dilediği şekilde davranır. Yani onun için mesela burada böyle bir hani kozalite varmış gibi, bir nedensellik varmış gibi hareket etmek ve böyle yorum yapmak bu doğru değildir. Şimdi bu iyilik sahipleri kimlerdir? Bunlar. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِسْمِ وَالْفَوَائِشِ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak, şimdi bu kişiler yani bu hüsna ve İhsan sahip yani bu iyilik yapanlar yani daha doğrusu müminler yani hayır hasenat işleyen müminler kimlerdir? Ellezine yeçteni bu ne kebairel ismi. Şimdi bunlar sadece iyilik yapan daha doğrusu şöyle yani müspet davranışlar değil bir de kötülükten sakınanlardır. Yani yeçteni bu ne? İçtinab edenler kebairel ismi büyük günahlardan sakınanlardır. Şimdi tabii bu böyle söylendiğinde biz büyük günahın ne olduğunu anlamış oluyoruz. Yani kebairel ismi illellemem ancak bazı kusurlar işlerler yani illellemem yani böyle kebair isimle kaçınırlar yani işte çalmak işte adam öldürmek işte dedikodu yapmak vesaire filan mesela bunlardan sakınırlar illellemem inne rabbeke vasiul mağfire kuşkusuz senin Rabbin mağfireti geniş olandır. Şimdi bu tabii yani vasiul mağfire deyince herhalde lemem şartına bağlı değil yani kebairel ismi de kapsıyordur yani sanki şöyle yani şimdi böyle ayet-i kerimeyi biraz işte rahmete ilticayla hani yorumlamak lazım yani diyor ki Cenab-ı Hak evet yani bunlar işte bu ne kebairel ismi büyük günahlardan sakınırlar fakat böyle hatayla yani küçük günahlar işlerler ama İnne rabbeke vasiül mağfire. Yani oldu ki kaçınamadılar. Yani diyelim ki yani yapamadılar. Rabbin de vasiül mağfiredir. Yani hem bir defa o senin Rabbindir. Peygamber diyor bunu. Ve dolayısıyla hepimize söylüyor. Vasiu, vasi Allah'ın ismidir. El vasiu, vasiül mağfireti, vasiül ilmi. Değil mi? Yani Allah ilmi geniştir, varlığı geniştir, işte mağfireti geniştir vesaire. Kapsayıcıdır yani. Yani Allah mağfireti geniş olandır. Yani günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti onun içinden üzerinden geçer yani. Vasil mağfireti ve huve alemu bikum. Şimdi ondan sonra mesela bu Allah'ın ismiyle ve Allah'ın esmasıyla olan ilişkimize dönüyoruz. Ve huve alemu bikum. O zaten sizi çok iyi biliyordu. Ne zaman? İz enşeekum minel ardı. Birinci kademe yani sizi topraktan yarattığında enşeykum miner ardı Allah sizi topraktan yarattığında şimdi bu tabi devamından gelen ayet-i kerimelere bakınca şöyle yorumlanabilir bu ifade enşeykum miner ardı diyelim ki ilk insanı kapsıyor yani ondan sonra iz enşeykum miner ardı sizi topraktan yarattığında yani diyelim ki Adem'i hani yarattı izen şeykum nel ardı ve iz entum ecinnetun fi buni butuni ummehatikum şimdi sonra annelerinizin karnında cenin iken, yani ta yani biri ilk yaratılış, bu da diğeri ikinci grup, ecinnetun fi ummatikum. Ondan sonra ecinnetun fi ummat, ecinnetun fi butun ummatikum. Annelerinizin karınlarında daha cenin iken o sizi biliyor idi. Yani Rabbiniz sizi biliyor idi. Dolayısıyla şimdi burada yani iki şey birden söylemiş oldu. Yani birisi diyelim ki Adem gibi, yani topraktan yaratılmış olan, iki diğer insanlar, yani rahimler, yani annelerinin karınlarında ceninlikten itibaren bulunanlar. Ama şöyle de düşünülebilir. Aslında her insan bir yönüyle topraktan geliyor. Yani maddemiz vesairemiz, suyumuz, şuyumuz, her şeyimiz topraktan geliyor. Ondan sonra mesela insana intikal ediyoruz. İnsandan, yani işte babadan işte erkekten kadına vesaire filan, bu da dolayısıyla şimdi her bir insan teki için de olabilir bu haliyle, ama böyle yorumlamak da mümkün. Yani Adem birinci kademeyi teşkil ediyor, ikinci kademeyi ise diğer insanların yaratılışı teşkil ediyor. Böyle olunca yani daha başından beri, yani ilk bu Kur'an-ı Kerim'de tabii sıkça başvurulan bir yoldur, yaratılışa atıf yaparak insanla Allah ilişkisini izah etmek, yani anlatmak. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ. Artık kendinizi tezkiye etmeyiniz. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَبُ بِمَنِ اتَّقَى. Muttaki kimdir? Takva sahibi kimdir? Bunu en iyi bilen Allah'tır. Dolayısıyla yani kimse ben iyiyim, ben kötüyüm, yani böyle demesin veya kendini övmesin. Çünkü her halükarda, yani başından beri Allah sizi en iyi bilendir. Yani en iyi şey yapandır. Allah sizi en iyi bilendir. Böyle olduğu için o zaman kimse kendini tezkiye etmesin. Yani kimse kendini efendim ben iyiyim, ben şöyleyim, böyleyim demesin. فَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah takva sahibi olanları en iyi bilendir. Şimdi niye buraya takva söylüyor? Çünkü takva aslında dini bilgide bir üst makam, yani mertebe. Yani kapsamlı bir şey, yani Allah'a iman eden, ahirete iman eden, o bilginin gereğiyle hareket eden vesaire filan, böyle bir üst, yani kuşatıcı bir kavram, yani kapsayıcı bir kavram. Dolayısıyla mesela tekil bir kavram, mesela yani iyilik yapanlar değil de, yani böyle bütünü yani kuşatan bir kavram olduğu için bir menitaka, yani kim Allah'la ilişkisini böyle takva üzere kurmuş, koymuş, onu en iyi zaten Rabbiniz bilir. Dolayısıyla şimdi sizi ta yaratılışınızdan itibaren bildiği için bunu da en iyi o bilir. اَفَرَائِتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى. Böyle şimdi burada diyelim ki müsbet, yani insan davranışlarından söz etti. Şimdi devam ediyoruz. اَفَرَائِتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى. Böyle yüz çeviren. اَفَرَائِتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى. Yüz çeviren. وَاَعْتَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى. Çok az veren ve cimrilik eden. اَعِنْدَهُ اِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى. Yani bu kişi, yani gaybın bilgisine mi sahip, ya o da bunu görüyor mu? Yani ne isnaden böyle cimrilik yapıyor? Yani gelecekte şöyle olacak, böyle olacak vesaire filan. Yani neye göre bunu yapıyor? اَمْ لَمْ يُنَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. Yoksa ona Musa'nın sayfalarında olan şey haber mi verildi? Şey haber verilmedi mi? Emlem yunebbe bima fi suhufi Musa ve İbrahim ellezi veffa. Ve böyle, bence şimdi bu çok vefakar demiş bir anda, bence doğru değil. Yani imana hakkını veren, yani tam teslimiyetle hakka yönelen İbrahim'in bilgisi ona gelmedi mi? Şimdi bu, burası çok, bence çok muazzam, yani gerçekten. Bunun üzerine daha sonra tekrar dururuz. Neymiş bu? Ella teziru veziretun vizra uhra ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura sümme yüczahul ceza'el evfa ve inne ila rabbikel münteha ve ennehu huve edhake ve ebka ve ennehu huve emate ve ahya diye devam edecek. Yani gerçekten bütün şeyi özetleyen, din nedir, işte hayat nedir vesaire, her şeyi özetleyen muazzam bir ayet-i kerime oldu bu. Şimdi kabaca söyleyip burada duralım. Şimdi gelmedim yani, bu haber gelmedim. Neymiş bu haber? Diyormuş ki yani kimse kimsenin günah yükünü taşıyamayacak. Ve insan için ancak çalıştığı vardır. Onun çalıştığı ise görülecektir. Sonra daha bol bir şekilde karşılığı da verilecektir. Varış ise Rabbine olacak. O Rab ki güldürendir ve ağlatandır, öldürendir ve diriltendir. Burada kalalım, buraya tekrar döneriz. Önümüzdeki hafta tekrar beraber olmak üzere. Allah'a emanet olunuz.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Radyo. Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 9. Ayetin Tefsiri. Bismillahirrahmanirrahim. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, münafık kişinin Rabbini ve müminleri aldatmasına gelince bunun anlamı, kalbinde bulunan yalanlama ve şüphenin tam tersini kalple tasdik ve dille ikrar olarak ortaya koymasıdır. Bunun sebebi de diliyle bu şekilde iman izhar edip, kendisi gibi dini hakikatleri yalan sayanların durumuna uygun olarak Allah Teala'nın koyduğu cezadan kurtulmaktır. Şayet diliyle tasdik ve ikrarı ortaya koymazsa, ya öldürülür veya esir, köle edilir. İşte bu, o münafığın Rabbini ve iman ehlini kandırmasıdır. Şayet birisi şöyle bir itirazda bulunsa, nasıl olur da münafık hem Allah'ı hem de müminleri aldatan olabilir? Halbuki onun inandığı şeyin hilafını, tersini diliyle ifade etmesi ancak takiyye, cezadan korunmak içindir. Ona şöyle cevap verilir. Araplar, korktuğu cezadan kurtulmak için takiyye olarak kalbinde gizlediğinin tersini söyleyen, ki o kişi bu söylemiyle başına gelmesinden korktuğu şeyden de kurtulmuş olabilir, kimseyi takiyye yaparak kendisinin cezasından kurtulmak istediği kişiyi aldatan olarak isimlendirmekte bir mahsur görmezler. Aynı şekilde münafık kimse de kendisi gibiler için hazırlanmış olan, öldürülmek, esir edilmek ve dünyada azaba uğratılmak şeklindeki cezalardan kurtulmak için içinde gizlediğinin tersini diliyle ifade etmek suretiyle takiyye yaparak Allah'ı ve müminleri aldatan olarak isimlendirilmiştir. Bu kişi her ne kadar yaptığıyla dünya hayatında müminleri aldatıyor olsa da hakikatte o kendi fiiliyle sadece kendisini kandırmaktadır. Çünkü münafık kişi bu yaptığıyla nefsine bir kurtuluş ümidi var zannettiriyor ve ona sahte mutluluk kadehinden yudumlattırıyor. Halbuki nefsine mahv ve

Akolma havuzundan su verip azap kasesinden yudum yudum içiriyor. Nefsin tahammül edemeyeceği, dayanamayacağı Allah Teala'nın gazabını ve can yakan azabını ona tattırıyor. İşte bu, ahiret konusunda ona iyilik yapıyorum zannıyla kötülük yaptığı halde nefsini kandırmasıdır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurdu: وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Bu ayette Allah Teala müminlere şu hakikati bildiriyor. Kesinlikle münafıklar Rablerini inkar ederek, ondan şüphe duyarak ve onu yalan sayarak, farkında olmadan Allah'ın gazabını üzerlerine çekerek kendi kendilerine kötülük ediyorlar. Bununla birlikte yine de bulundukları durum konusunda tam bir körlük içindedirler. Bu ayeti kerime Allah Teala sadece Allah'ın varlığını ve birliğini, peygamberlerinin ve kitaplarının hak olduğunu bildikten ve bu bilgi kendi yanında sıhhatli bir bilgi olarak karar kıldıktan sonra, inadi olarak inkar edenlere azap eder diyenlerin görüşlerinin Allah tarafından yalanlandığını gösterir. Zira Allah Teala bu ayette münafıkların Allah'ı ve peygamberini aldattıklarını zannetmekle vasıflandırmakta ve onların Allah'ı ve müminleri gerçekte aldatmadıklarının farkında olmadıklarını bildiriyor. Sonra da onların Hazreti Peygamber'in peygamberliğini yalan saymaları ve küfür inancına sahip olmaları sebebiyle, ayrıca küfür inancında ısrar ettikleri halde bizler de müminiz diye yalan söylemeleri sebebiyle de onlar için can yakan bir azabın olduğunu haber vermektedir. Şayet biri şöyle bir itirazda bulunsa, sen de bilirsin ki el-mufa'alete kalıbı iki faili gerektirir. Şu örneklerde olduğu gibi. Zarabtu ahake. Kardeşinle dövüştük, kavga ettik. Calestu ebake. Babanla karşılıklı oturduk, sohbet ettik. Bu örneklerden her birisi arkadaşıyla muzaribun, ona vuran, kavga eden ve mucalisun, oturan, sohbet eden olursa anlam doğru olur. Şayet fiil müşterek değil de sadece birinden sadır olursa, o zaman şöyle denilmesi gerekir. Zarabtu ahake, kardeşini dövdüm. Celestu ile ebike, babanın yanına oturdum. Buna göre, münafıkla bir kimse karşılıklı birbirlerini aldatabiliyorlarsa, burada da şöyle demek caiz olur. Münafıklar, Allah ve müminlerle karşılıklı olarak birbirlerini mi kandırdılar? Ona şöyle cevap verilir. Arap dili bilgisine vakıf olduğu kabul edilen alimlerden biri şöyle açıkladı. Bu bir kıraattır, harftir ki bu şekilde, bu surette gelmiştir. Yani yuha'idu, yufa'ilu vezninde gelmiştir. Anlamı ise yef'alu vezninin anlamıdır. Bu türden kullanımlar Arap dilinde şaz, nadir kullanımlardır. Şu ifade buna örnek teşkil etmektedir. Katelekallahu ifadesi katelekallah, Allah senin canını alsın anlamına gelmektedir. Şu ayette ayrıca ahirette onlara yapacağı şeyi anlam itibariyle haber vermektedir. Münafık erkeklerle münafık kadınların iman edenlere bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım diyecekleri gün. İşte bunlar mufa'ilun ve fa'ilun kalıbının Arap dilindeki diğer kullanımlarının benzerleridir. Basralı nahivcilerden biri şöyle söylemektedir. El-müfa'ale kalıbı ancak iki kişi arasında müşareket için kullanılır. Fakat ayette yuhadi'unallah denilmesinin sebebi ancak şudur. Yani kendi zan ve tahminlerince Allah'ı kandırıp cezalandırılmayacaklarını sandılar. Daha sonra Allah Teala'nın yarattığı varlıkların fıtratına yerleştirdiği hüccetiyle kendileri de bunun böyle olmadığını kesin olarak bilip anladılar. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Oysa sadece kendilerini aldatırlar. Bazıları şöyle demiştir. وَمَا يَخْدَعُونَ Yani buyuruyor ki, nefislerini boş bırakarak, yalnız bırakarak kendilerini kandırıyorlar.
El-müfaale kalıbı bazen tek kişinin fiili olarak da pek çok şey

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
2: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
1: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
0: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
1: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
3: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. İsra Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara

0: öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı ben küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz işinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Kavramların Hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili şu ayetler yer alır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nebe Suresi 21 ve 26. ayetler.
4: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
2: Vakıa Suresi 51 ila 56. ayetler.
5: Sonra siz ey haktan sapan yalancılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Enam Suresi 145 ila 150. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: De ki, bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti ki o şüphesiz necistir ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir murdar hayvandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir. Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunlarınsa sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını yine onlara haram kıldık. İşte böyle azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbimiz geniş rahmet sahibidir. Bununla beraber suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez. Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de peygamberlerini böyle yalanlamışlardı da sonunda azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin iddialarınızı ispat edecek bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, en üstün delil yalnızca Allah'ındır. O dileseydi elbette sizin hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, hadi Allah şunu haram kıldı diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başka şeyleri denk tutuyorlar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Araf suresi 89. ayet.
4: Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi.

0: birisi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Fatır Suresi 29 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap, Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O, lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 27. Bölüm. Hamza geliyor.

0: Şu alevlerin yaktığı gibi beni yakar Muhammed'in sözleri. Biz ona servet veririz, cariye veririz, Mekke'nin emiri ol deriz, hepimizden güçlü ol deriz. Muhammed der ki bize, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz dönmem yolumdan.
1: Bence Muhammed aklını yitirdi derim. Yoksa bu teklif ettiklerimiz kabul edilmeyecek şeyler değil. Hiçbir insan bu teklif ettiklerimizi reddedemez.
2: Ya doğru derse, ya gerçekten peygamberse?
3: Bu olamaz, olmamalı. Atalarımızın dinini yok mu sayalım? Hem her yıl buraya hac yapmaya, ibadet etmeye, putları görmeye yüz binlerce insan gelir. Şimdi biz onlara artık putlara inanmıyoruz mu diyeceğiz? Bu durum kabul edilemez.
4: Ne yapacağız o zaman Ebu Cehil? Söyle, sen aramızda en zekimizsin. Bir yol göster bize.
0: Biz Muhammed'e bir şey yaparsak karşımızda Ebu Talib'i, Ebu Bekir'i bulacağız. Onları karşımıza almak doğru olmaz. Onlarla, onun çağrısına uyanlarla dalga geçelim. Onlarla alışverişi keselim.

0: selam vermeyelim.
1: Bu sadece bir dönem. Ben derim ki bu sinirli hava kısa bir süre sonra bitecek.
2: Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
3: Bedensiz adam, sen Kur'an mı okursun Kabe'nin önünde? Putlarımıza saygısızlık mı dersin?
4: Allah birdir, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
5: Sen kimsin ha? Sen kimsin? Bizimle alay mı edersin?
4: Allah birdir. Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
3: Öleceksin be adam. Öleceksin. Sus, sus.
6: Ne yapıyorsunuz? Öldüreceksiniz.
5: Alın şunu elimden, yoksa öldüreceğim.
7: Nasıl öldüreceksin? Yasir ve ailesini öldürdüğün gibi mi Ebu Cehil?
3: Kölen Bilal'e bak. Dilin uzamış senin.
7: Ben özgür bir adamım Ümeyye. Senle ben eşitiz.
3: Senin pis kokan nefesinle eşit mi olacağım?
5: Bakın, herkes duysun. Putlarımıza saygısızlık kim ederse canıyla öder bunu. Bu da böyle biline.
6: Biz sadece insanları doğru dine yönlendiririz. Yaptığımız sadece bu.
5: İnsanları dinden çıkartırsın. Atalarını inkar ettirirsin.
6: Yanılırsın Ebu Cehil. Biz insanları sadece doğru yola çağırırız. İnsanları cehennemden koruyoruz. Allah yoluna çağırıyoruz.
8: Olanları görüyor musun?
9: Görmez olaydın. Bizimkiler işkence yaparak Muhammed'in yolundan ayırmak istiyor. Ama bırak ayrılmayı. Bu yapılan işkenceler onları Muhammed'e daha da bağlıyor. Bu sana da tuhaf gelmiyor mu?
8: Gelmez olur mu? Elbette geliyor.
9: Din bu işte. Ne olursa olsun, inandığın için hayatını bile feda edebilmektir.
8: Ne yapacağız? Ebu Cehil herkesi falakaya yatırır. Kalbini kendi elleriyle söker. Ama onların yolundan gitmeye izin vermez.
9: Ben derim ki Muhammed ve Ebu Talip'le bir dost gibi oturup konuşalım. Belki de doğrusu budur.
8: Şu Muhammed değil mi?
9: Evet o. Kabe'ye gidiyor. Ne yapacak dersin? Bir şeyler mi söyleyecek?
8: Ne diyeceği yok. Artık sözler bitti. Muhammed'e servet verdiler. Mekke'nin en güçlü insanı olma fırsatını verdiler. O bir eline ayı verseler, bir eline güneşi, dönmem yolundan dedi.
9: Peki o zaman Muhammed'in amacı para değilse nedir? Ya gerçekten peygamberse ve biz ona karşıysak?
8: Kabe'nin Rabbi bize doğru yolu göster. Bize doğru yolu göster.
5: Muhammed geliyor.
3: Ey Muhammed, nedir amacın? Ölmek mi? Nedir bu tuttuğun yol?
6: Babam Muhammed, tek yolum Allah'ın yoludur diyor. Sizi doğru yola çağırıyor ya Mekke'nin emirleri. Bırakın bu kini, öfkeni.
5: Biz Ebu Bekir değiliz. Ebu Talip değiliz. Onları kandırdığın gibi bizi kandıramayacaksın. Sözlerinle büyülediğin o insanlardan değiliz biz. Sen büyücüsün Muhammed.
6: Ey Mekkeliler, doğru yola gelin. Hak yoluna gelin.
3: Bitmedi Muhammed. Bitmedi. Ya sen yok olacaksın ya biz. Bu olana kadar bitmeyecek. Atalarının dinini inkar edene insaf yoktur.
8: Muhammed'in amcası Hamza geliyor. Aslan avcısı geliyor.
6: Babam Muhammed'in amcası Hamza geliyor.

0: Yeğenim Muhammed. Nasılsın? İyi misin? Abim Abdullah'ın oğlu.
1: Yeğenine sahip çık Hamza. Atalarının dinini inkar eder. Gençlerimizi yoldan çıkartır.

Ben uzun çöl gecelerinde yalnız başıma aslan avlarken çevreme bakardım. Yıldızlara, evrene, kainata. Bir şey vardı yanımda hep beni izleyen, hep beni kollayan. Bu neydi derdim? Lat, Menat, Uzza mı? Hayır, onlar bizim yaptığımız kadar varlardı. Rüzgarla yere düşseler kırılırlardı. Beni izleyen Tanrı olmalıydı. Rüzgarın esmesini, insanın konuşmasını, düşünmesini sağlayan, hem o kadar kudretli hem de daima tüm kullarının yanında olan. Yeğenim sözünün eri bir adamdır. O ne derse doğrudur. Onun inandığı bir yol varsa o yol doğru bir yoldur ve ben de o yola inanırım. Tüm kainatın hakimi Allah'a inanırım. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler. Kim karşısına Hamza'yı almak ister?

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Azim olan Allah doğrusu.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Kalem Suresi 1-16. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed! Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Furkan Suresi 45 ila 52.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. O rahmetinin önünde

0: rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun biz bunu insanlar arasında düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler. Dileseydik her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse kafirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette verilecek mükafatın nasıl olacağını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tur Suresi 17 ve 18. ayetler.
3: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.
1: Rahman Suresi 46. ayet.
4: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.
1: Zuhruf Suresi 68 ve 69. ayetler.
5: Allah şöyle der: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El Muhyi Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. Sen El Muhyi'sin. İhya eden, dirilten, can bağışlayansın. Hayat ve sağlık verensin. Öldüren ve diriltecek olansın. Sen yoktan var edip hayat verensin. Senin El-Muhyi isminin idrakine varan Müslümanlar, hayatın kendilerine ait olmadığını, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilir. Muhyi isminle

0: güzel işler yapmaya yönelten, fani hayatın geçiciliğini idrak ettirensin. Ey can veren Allah'ım! Öldüren ve dirilten yalnız sensin. Hayır ve şer ancak sendendir. Muhyi ismin hürmetine kalplerimize hayat ver. Amin.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. Onuncu cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında, onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah, olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah, elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü o göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür.

0: Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
1: Ve atî'u Allâhe ve Resûlühü.

Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.
1: وَإِذْ زَيَّنَ

Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır demişti.

Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler bunları dinlere aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve hadi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin.

Ey kafirler! Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.

Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir. Azabı çetin olandır.

Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi.

Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler.

0: Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
0: Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin cezayla arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar.

Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.

diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. وَاِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.

Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir.

Esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle. Eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Eğer sana hainlik etmek isterlerse bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.

İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek mümindirler. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.

Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa inkarcıları perişan edecektir.

Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele.

Ancak Allah'a ortak koşanlardan, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

0: Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ

Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.

Allah'a ortak koşanların Allah katında ve Resulü yanında bir ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle anlaşma yaptıklarınız başkadır. Bunlar size karşı dürüst davrandığı sürece siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah kendine karşı gelmekten sakınanları sever.''

Onların bir ahdi nasıl olabilir ki? Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar. Oysa kalpleri buna karşı çıkıyor. Onların pek çoğu fasık kimselerdir.

Allah'ın ayetlerini az bir karşılığa değiştiler de insanları onun yolundan alıkoydular. Bunların yapmakta oldukları şeyler gerçekten ne kötüdür.

Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir.

Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki vazgeçerler.

yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminlerseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.

Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yoksa Allah içinizden, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendilerine sırdaş edinmeksizin cihad edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.

Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez.

iman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.

Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir.

0: Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
1: قُلْ اِنْ كَانَ

0: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez.
1: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ

Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.

Sonra Allah Resulü ile müminler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu inkarcıların cezasıdır.

Ey iman edenler! Allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle küçülerek, boyun eğerek, kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.

Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri, gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar.

Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.

0: Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.
1: Huvellezî ersele rasûlehu bilhudâ ve dînil hakkı

O Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayetle ve hak dinle gönderendir.

Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.

O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alnınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Hadi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek.

Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.

Ey iman edenler! Ne oldunuz ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir.

0: Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: İlla tensuruhu feqad nasarahu Allah iz

Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme, çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir.

Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı. Ve onlara, oturun oturan acizlerle beraber denildi.

Eğer onlar da sizin içinizde sefere çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı. Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.

Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde

Onlardan bana izin ver, beni fitneye, isyana sevk etme diyen de vardır. Bilesiniz ki onlar böyle diyerek fitnenin ta içine düştüler. Şüphesiz ki cehennem kafirleri elbette kuşatacaktır.

Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

De ki, bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَى

De ki, bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Hadi, bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.

yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz basık bir topluluksunuz.

harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı, hemen koşarak oraya kaçarlardı.

İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilirse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir, biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır.

sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir.

Allah'a ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir.

Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?

Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz.

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar. Ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir.

Allah'a erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Ey münafıklar, siz de tıpkı sizden de öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi, siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

0: Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyorlar değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

0: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızasıysa bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.
1: Ya eyyuhel

Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.

Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye, peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfuyla onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

İçlerinden eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır.

Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu.

Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme, fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun.

Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde, onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler.

Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.

Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.

Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.

0: Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا

Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir tek şeyi, Allah için ikişer ikişer, teker teker kalkıp düşünmenizi öğütlüyorum. Arkadaşınız Muhammed'de cinnetten eser yoktur. O şiddetli bir azaptan önce sizin için ancak bir uyarıcıdır. De ki, sizden herhangi bir ücret istemişsem o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla şahittir. De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir. De ki, hak geldi, artık batıl yeni bir şey ortaya çıkaramaz, eskiyi de geri getiremez. De ki, ben eğer sapmışsam, ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem, bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır. Sen onları dehşetli bir korkuya kapılıp da kaçıp kurtulamayacakları ve yakın bir yerden yakalanacakları zaman bir görsen. Azabı görünce ona inandık derler. Ama onlar için artık uzak bir yerden, dünyadan iman elde etmek nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb hakkında atıp tutuyorlardı. Tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur. Çünkü onlar derin bir şüphe içindeydiler. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

0: Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Taha Suresi 77 ila 82. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanir

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle

0: Celalü, cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Kehf suresi 31. ayet.
2: İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir.
0: Necm suresi 12-15. ayetler.
3: Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır.
0: Kehf suresi 107 ve 108. ayetler.
4: Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz

0: şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, işlediklerimin şerrinden ve işlemediklerimin şerrinden sana sığınırım.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Cuma Suresi 1 ila 8. Ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

etmek için Peygamberlerimizin izinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere, ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım, şimdi vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyediyordu. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç, böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah

0: hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 2. Bölüm. Kaçışın Sesi. Haber hızla yayılır. Musa adam öldürdü. Oysa Musa bunu planlamamıştır. Fakat zulüm düzeni niyetle değil sonuçla hüküm kurar. Bir adam koşarak gelir ve Musa'yı uyarır. Şehrin ileri gelenleri onu öldürmeyi konuşmaktadır. Hemen çıkması gerekir. Bu bir nasihattir. Musa korku içinde şehirden ayrılır. Ne bir haritası vardır ne de güvenli bir adresi. Sadece duası vardır. Rabbinden kendisini zalimler topluluğundan kurtarmasını ister. Yol onu Medyen'e götürür. Şuayb peygamberin diyarına. Vardığında susuzluk, yorgunluk ve açlık Musa'nın üzerindedir. Bir su kuyusu görür. Çobanlar sürülerini sulamaktadır. Bir köşede iki kadın bekler. Geri dururlar. Musa onlara neden beklediklerini sorar. Kadınlar, çobanlar çekinmeden yaklaşamayacaklarını ve babalarının yaşlı olduğunu söylerler. Musa gücüyle değil, adaletiyle öne çıkar. Kuyunun ağzındaki ağır taşı kaldırır, suyu çeker ve kadınların sürülerini sular. Sonra gölgeye çekilir ve dua eder. Rabbim, bana indireceğin hayra muhtacım. İyiliğin karşılığı bazen para değildir, bazen bir kapıdır. Musa'ya az sonra edeple yürüyen bir davet gelecektir. Güç ve emanet. Kızlardan biri edep içinde Musa'ya yaklaşır. Babasının yaptığı iyiliğin karşılığını vermek için onu çağırdığını söyler. Musa yürür. Rivayet edilir, kız önden giderken Musa ona arkadan gelmesini ve yönü tarif etmesini söyler. Bu bir ahlak inceliğidir. Bakışında, yolunda edebi vardır. Şuayb peygamberin yanında Musa başından geçenleri anlatır. Şuayb onu dinler ve korkmamasını söyler. Çünkü Musa zalimlerden kurtulmuştur. Sonra evin içinde bir başka konuşma geçer. Kızlardan biri babasına döner. Belgeselin omurgasını taşıyan cümlelerden biridir bu. Onu yanında çalıştırmasını ister. Çünkü çalıştırılacak en hayırlı kişinin güçlü ve güvenilir olan kişi olduğunu söyler. Güç. Ama sadece bilek gücü değil. Sorumluluk taşıyacak bir yeterlilik. Güven. Yani emanet bilinci. Bir insan ehil değilse iş yürümez, güvenilir değilse düzen bozulur. Bu iki kriter modern yönetim dilinde yetkinlik ve dürüstlük yani etik olarak geçer. Kur'an kıssaları sadece geçmişi anlatmaz, bugün için ilke üretir. Şuayb Musa'yı yanında tutar. Musa yeni bir hayatın eşiğine gelir. Saraydan başlayan yolculuk, bir kuyunun başında insani bir imtihana, oradan da bir evin içinde emanet dersine dönüşür. Hazreti Musa'nın hikayesi burada bitmez. Bu sadece başlangıçtır. Zulmün karşısına dikilecek bir peygamberin adım

0: adım inşa edilen yoludur bu. Bir sonraki aşamada vahiy, tebliğ, Firavun'la yüzleşme ve İsrailoğullarının sınavları vardır.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Nebe Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.

0: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

فلذلك فدع واستقم كما أمرت

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat, kıyamet yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu gasp kavramıyla alakalı kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi

0: 388. ayet.
1: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere rüşvet olarak vermeyin.
0: Nisa suresi 29 ila 31. ayetler.
2: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret de olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri

0: mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: ilahi ya Rabbi. İhtilafa düştükleri meseleleri hükme bağlasın diye indirdiğin Kitab-ı Kerim'in Kur'an-ı Azimuşşan'a göre yaşamaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Evvela bunun zaruri olmazsa olmaz temel bir ihtiyacımız olduğunu anlamayı, kavramayı ve bundan sonraki hayatımızda da Kur'an'a ve sünnete uygun yaşama gerekliliğini fiilen de yerine getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yusuf Suresi 80-86. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah, dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler.

0: Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz

0: atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah sizi ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak.

0: التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, İşte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü, taşındı.

0: ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır. Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, düşünüp ibret alınması gereken bazı olayları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 65. Ayet.
3: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
1: Yunus Suresi 5 ve 6. Ayetler.
4: O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır.
1: Rum Suresi 19 ve 20. Ayetler.

0: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Türkiye'nin sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. İsra Suresi 31 ila 40. ayetler.